kadar senin için çarpacak. Sana olan aşkım hiç son bulmayacak. Sen bunu bilsen de bilmesen de ben yaşarken benimle o da yaşayacak. Duysun herkes duysun, seni sonsuza kadar seven biri var. Yüreğim yansa da, içim acısa da senin olduğun bu dünyada nefes almak güzel.

verdi. Bir gülü sevdim, bir onu sevdim. Tek mevsimlikmiş, ah geçiverdi.

Dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgiden.

0: Ey peygamberin hanımları, içinizden her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih amel işlerse ona mükafatını iki kat veririz. Biz onun için cennette bol bir rızık hazırladık.
1: Yani

0: me'rufa.
1: Ey peygamberin hanımları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Allah'tan korkuyorsanız sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin. Yoksa kalbinde hastalık olan kimse yanlış bir tamaha kapılır. Sözü ciddi ve münasip bir şekilde söyleyin.

0: فَوَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.
1: Evlerinizde oturun. Eski cahiliye devri kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılarak yürümeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden sadece günah kirlerini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.

Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah her gizliliği bilir, her şeyden haberdardır. İn

0: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: Gerçekten Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah'tan korkan erkekler ve Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir bağış ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

0: من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: Allah ve Resulü herhangi bir işe hüküm verdiği zaman iman eden bir erkek ve iman eden bir kadın için kendi işlerinde başka bir yol seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde doğru yoldan sapmış olur.
0: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذ۪ي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْسِكَ

0: mef'ula.
1: Ey Muhammed, hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de nimet verdiğin kimseye eşini yanında tut ve Allah'tan kork diyor, Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden ilişkisini kesince biz onu seninle evlendirdik ki bundan sonra evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestikleri zaman onlarla evlenme hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir.

0: Allah'ın peygambere farz kıldığı şeyleri yerine getirme hususunda ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçmiş olan peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir.
1: اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا
0: O peygamberler Allah'ın emirlerini tebliğ ederler. Allah'tan korkarlar. Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter.
1: مَا

0: şeyin alime.
1: Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikran kethira ve sebbihuhu bukraten ve asila.
1: Ey iman edenler, Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin.
0: Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu liyuhricekum minezzulumâti ilennûr ve kâne bilmü'minîne rahîmâ.
1: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size rahmet eden Allah, sizin için istiğfar eden de onun melekleridir. Allah müminlere çok merhamet edicidir.
0: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerime.
1: Allah'a kavuşacakları gün müminlere yapılacak esenlik temennileri selam sözü olacaktır. Allah onlar için bol bir mükafat hazırlamıştır.
0: Ya

0: Sen iman edenlere kendileri için Allah tarafından büyük bir mükafat olduğunu müjdele.
1: وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
0: Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.
1: Ya

0: ile.
1: Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra da kendilerine dokunmadan önce onları boşarsanız üzerlerine sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Artık onlara bağışta bulunarak kendilerini güzel bir şekilde serbest bırakın.
0: Ya eyyühen nebiyyü inna ehlelnâ leke ezvâc.

0: لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ey Peygamber! Biz mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği savaş esirlerinden elinin altında bulunan cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Bir de kendisini mehirsiz olarak peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını diğer müminlere değil de sırf sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Biz eşleri ve elleri altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı bildirdik ki sana herhangi bir zorluk olmasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Doğru.

0: قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَل۪يمًا.
1: Ey Muhammed! Hanımlarından dilediğinin sırasını geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasını geri bıraktıklarından istediğini yanına almanda da sana bir vebal yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olmasına, üzülmemelerine ve hepsinin de senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah sizin kalplerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır.
0: La

0: rakiba.
1: Ey Muhammed, bundan sonra başka kadınlarla evlenmek, bunları başka hanımlarla değiştirmek, güzellikleri hoşuna gitse bile sana helal değildir. Ancak elinin altında bulunan cariyeler hariç. Allah her şeyi hakkıyla gözetleyicidir.
0: Ya

0: Ey iman edenler! Yemek vaktini beklemeksizin size izin verilip bir yemeğe davet edilmeniz hali dışında peygamberin evlerine girmeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin ve yemeği yiyince hemen dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girip oturmayın. Çünkü bu davranışınız peygamberi üzüyor. Fakat o size bir şey söylemekten çekiniyordu. Allahsa gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman onu perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Bundan sonra sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve onun eşlerini nikahlamanız asla caiz değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.
1: İntubdu şey'en ev tuhfuhu fe innallaha kana bi kulli şey'in alima.
0: Siz bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.
1: La

0: De.
1: Peygamberin hanımları için babalarına, oğullarına, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, mümin kadınlara ve ellerinin altında bulunan cariyelere görünmelerinde bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları, Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.
0: İnne Allah ve melâiketen

0: teslima.
1: Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle teslim olun. İn

0: muhina.
1: Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne eziyet edenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.

0: Rahim.
1: Ey peygamber, eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dışarı çıkarken örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu onların hür ve namuslu bilinmelerine ve incitilmemelerine daha uygundur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

Eğer münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar ve şehirde kötü haber yayanlar bu hallerinden vazgeçmezlerse sana onlarla mücadeleyi emrederiz. Sonra orada seninle az bir zamandan fazla kalamazlar. Onlar lanetlenmiş olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler.

0: قَرِيبًا
1: Ey Muhammed! İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah'ın yanındadır. Ne bilirsin, belki kıyamet saati yakın da olabilir.
0: اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِر۪ينَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَع۪يرًا
1: Şüphesiz ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır.
0: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَل۪يًّا وَلَا نَص۪يرًا
1: Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Kendilerine hiçbir dost ve yardımcı da bulamazlar.
0: يَوْمَ

0: فيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.
1: Yine onlar derler ki, ey Rabbimiz, biz yöneticilerimize, büyüklerimize itaat ettik de onlar bizi doğru yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver ve onları büyük bir lanete uğrat.
0: Ya

0: وَجِيهًا.
1: Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nitekim Allah onu onların söyledikleri şeyden beri tutmuştur. Musa Allah katında itibarlı bir kuldu.
0: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظ۪يمًا.
1: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru bir söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.
0: İnna aradna al-emanete ala's-semawati vel-ardı.

0: cehula.
1: Şüphesiz ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Şüphesiz ki o çok zalim ve çok cahildir.

0: Bu sebeple Allah münafık erkekleri ve münafık kadınları, puta tapan erkekleri ve puta tapan kadınları cezalandıracak, iman eden erkeklerin ve iman eden kadınların da tövbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Sebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 54 ayettir. Sure içerisinde Seba hükümdarlığının zikri geçtiği için bu adla anılmıştır. Seba, Yemen'de bulunan bir bölgenin veya bir kabilenin adıdır. Bu kabile Belkıs zamanında Hazreti Süleyman'a iman etmiştir. Fakat daha sonra nankörlüğe düşüp kendilerine gönderilen peygamberleri inkar edince büyük bir sel felaketine uğramışlardır. Surede onlarla birlikte Süleyman ve Davud peygamberlerden ve Hazreti Muhammed'in bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğinden söz edilmektedir. Ayrıca Allah'ın kudretine işaretle rızkın bol veya dar oluşunun onun takdirine bağlı olduğuna dikkat çekilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ardı ve lehul hamdu fil âhireh. وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْخَب۪يرُ
0: Göklerde ve yerde bulunanların hepsi kendisinin olan Allah'a hamdolsun. Ahirette de hamd yalnız O'na mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
1: يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ
0: Allah, yerin içine gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. O çok merhametlidir, çok bağışlayıcıdır.

0: مُبِينٌ
1: İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki, kıyamet saati size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.

Allah iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırmak için hepsini açık bir kitapta tespit etmiştir. İşte onlar için bir bağış ve güzel bir rızık vardır.

0: صِرَاطِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ.
1: Kendilerine ilim verilen kimseler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler.

Yine inkar edenler dediler ki, size tamamen dağılıp parça parça olduğunuz zaman yeni bir yaratılış içerisinde tekrar dirileceğinizi size haber veren bir adam gösterelim mi?

0: O Allah'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa kendisinde bir delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar bir azap ve derin bir sapıklık içerisindedirler.
1: اَفَلَمْ يَرَوْا اِلَى مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ

0: munib.
1: Onlar gökten ve yerden, önlerinde ve arkalarında bulunan şeyleri görmüyorlar mı? Eğer biz dilesek onları yere batırır veya üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz ki bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır.
0: Ve

0: Biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik ve ey dağlar, onunla birlikte beni tesbih edip yankılanın ve ey kuşlar, siz de ona katılın dedik ve demiri ona yumuşattık.
1: En'imel sâbigâtin ve qaddir fissardi ve'melû sâlihan inni bimâ te'melûne basîr.
0: Davud'a demirden geniş zırhlar yap, dokumada ölçüyü iyi takdir et, hepiniz salih amel işleyin, şüphesiz ki ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik.
1: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطَرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ

Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü de bir aylık mesafe olan rüzgarı boyun eğdirdik ve ona erimiş bakır madenini kaynağından akıttık. Rabbinin izniyle onun emri altında çalışmakta olan cinler de vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıksa ona alevli ateşin azabını tattırırdık. Ya'mel

0: yekûr.
1: Cinler Süleyman için dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi, şükretmek için çalışın. Kullarımdan şükredenler pek azdır. Felem

0: دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
1: Biz Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü cinlere ancak değneğini yemekte olan bir ağaç kurdu göstermişti. Kurdun yemesiyle değnek çürüyüp Süleyman yere yıkılınca açıkça ortaya çıktı ki eğer cinler gaybı bilselerdi o aşağı...

0: رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
1: Andolsun ki Seba halkının oturduğu meskenlerde bir ibret vardır. Her bir ev sağdan ve soldan iki bahçeyle çevriliydi. Onlara peygamberleri tarafından Rabbinizin verdiği rızıktan yiyin, ona şükredin. Beldeniz güzel bir beldedir. Rabbiniz de çok bağışlayıcıdır denmişti.

0: ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل.
1: Fakat onlar haktan yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki taraflı bahçelerini, ekşi yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik.
0: ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ.
1: Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle biz onları böyle cezalandırdık. Biz ancak nankörlük edenleri cezalandırırız.
0: وَجَعَلْ

0: Biz Seba halkıyla içerisinde bereketler var ettiğimiz memleketler arasında nice görülebilen şehirler var ettik ve bunlar arasında yürümeyi takdire bağladık. Oralarda gece ve gündüz güven içinde gezip dolaşın dedik.
1: فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ

Onlarsa, ey Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik. Tamamen parçalayıp darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır.

0: Mim.
1: Gerçekten iblis onlar hakkındaki zannını doğru çıkarmıştı. İman eden bir grup dışında hepsi de ona tabi olmuşlardı.
0: Ve

0: İyiyim.
1: Oysa iblisin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Ancak biz ahirete iman edeni, onun hakkında şüphe içerisinde bulunandan ayırt edip bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şeyin üzerinde bir koruyucudur.

0: Ey Muhammed, de ki Allah'tan başka ilah zannettiklerinizi çağırın. Onlar göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yer ve göğün yaratılış ve mülkiyetinde hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan hiçbir yardımcısı da yoktur.
1: وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

0: kabir.
1: Onun huzurunda kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda sağlamaz. Nihayet onların kalplerinden korku giderilince birbirlerine Rabbiniz ne söyledi derler. Şefaat edecekler de hakkı söyledi derler. O çok yücedir, çok büyüktür.
0: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهُ وَإِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ

0: Ey Muhammed, de ki, size göklerden ve yerden kim rızık veriyor? Yine de ki, elbette Allah veriyor. Biz veya siz birimiz doğru bir yol üzerindeyiz. Yahut da apaçık bir sapıklık içindeyiz.
1: قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: De ki, size bizim işlediğimiz suçtan bir şey sorulmaz. Bize de sizin işlediklerinizden bir şey sorulmaz.
1: قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ
0: De ki, Rabbimiz kıyamet günü bizi bir araya toplayacak, sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. O adaletle hükmeder ve her şeyi hakkıyla bilir.
1: قُلْ اَرُونِيَ الَّذ۪ينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: De ki, Allah'a nispet ettiğiniz ortakları gösterin bana. Hayır, onun hiçbir ortağı yoktur. Doğrusu o çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır.
1: وَمَا

0: Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat ettiğiniz azap ne zamandır derler.
1: قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقَدِمُونَ
0: De ki, sizin için belirlenmiş bir gün vardır. Bundan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz.
1: وَقَالُوا

0: müminin.
1: İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Sen o zalimleri Rablerinin yanında durdurulmuş birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Zayıf düşürülmüş olan kimseler büyüklük taslayanlara eğer siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler. Alayıcı azap içinde kalmazlardı. Niye? Asla çare bulamazsın.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

başlayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Arz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken, onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum.
merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometreleri, Denizli-Çardak yolunun 45-48. kilometreleri, Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Radyo 7'de gün erkenden başlar. Gün ağarmadan gündemi öğrenmek için 7 gün 7 sabah dinlenir.
1: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye ve 7 gün 7 sabaha hoş geldiniz efendim. Sefalar.
0: Mehmet Can'ın usta sunumuyla uyandıran program 7 gün 7 sabah. Hafta içi her sabah saat tam 7'de Radyo 7'de. 7 gün 7 sabah tarafsız değil, gerçeklerden yana.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ton balıklarında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Okul, sınav ve başarı için Arjavit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arjavit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar. Arjavit, Arjavit,
2: hep ileri git. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye hoş geldiniz ve Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da iyi ki geldiniz. Salı sabahındayız. 2 Haziran 2026'da ya da Hicri takvimle 16 Zilhicce 1447'de canım ülkemin saati 7'yi 2 hatta 3 dakika geçiyor ve biz çok şükür yine sizlerleyiz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize huzurlu, sağlıklı, afiyetli bir gün temenni ediyorum. Sağlık olmayınca hiçbirinin yeri de olmuyor, kıymeti harbiyesi de pek olmuyor ama malumunuz. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da selamı var, onu iletiyorum yayının hemen başında. 0507-977-0101 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin vakti. İstanbul trafiği, okula gidenler, işe gidenler, kent içinde trafiği olanlar, dışarıdan gelenler, geçiş yapanlar derken şimdi bile %30'un üzerinde, 30-31'ler seviyesinde bulunuyor. Sıcaklık 21-22 dereceler seviyesinde, birden yaza giriverdi tabiri caizse kent. İstanbul kenti, bulunduğunuz bölgede de muhtemelen aynı şartlar var biliyorum. Hayır olsun sorumuz. Peki duamızı edelim, ardından da yolumuza çıkalım. Ya Rabbi, sen lütufkarsın, sen merhametlisin, sen vaadinden dönmezsin. Allah'ım bize afiyet ver. Allah'ım bize nimetlerin, lütfettiğin nimetlerin kıymetini bilebilmeyi nasip et. Ya Rabbi, gözümüzün nuru evlatlarımızı, onları muhafaza et. Anne ve babalarımızı muhafaza et. En iyilerle karşılaştır. Ya Rabbi, sana en güzel dualardan biriyle hitap ediyoruz. Sen insanların Rabbisin. Bildiğimiz bilmediklerimizin Rabbisin. Sen her zorluğu giderensin. Şifayı verensin. Şifa için hali verensin. Ancak bunu sen yapabilirsin. Senden gayrı şifa verecek yok. Öyle bir şifa ver ki hepimize hastanın üzerinde hastalık izi de eseri de bırakmasın. Ve ya Rabbi ne olur, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde bizi memurun eyle. Şu kuru kafa başta olmak üzere hesabını dürenlerden olmayı nasip eyle. O şerefi bize bahşeyle dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
3: 7 gün 7 sabah.
4: Basından başlıklar.
2: Milliler dün güzel bir prova yaptılar. Farklı bir provaydı ama. Dünya Kupası öncesinde ilk hazırlık maçını Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile oynadı. Bizim çocuklar gol oldu, yağdı. 4-0 kazandı. Orkun, Can, Deniz ve Barış'la galibiyete uzandık. Hazırlık maçlarının atmosferi tabii ki asıl maçlardan her zaman farklıdır. Ancak gençlere de şans verilmesi gerektiğini gösteren bir karşılaşmaydı. Özellikle de parlayan isimleri Can ve Deniz olarak işaretlemek lazım. İstanbul'da 95 plajda yüzebilecek bu yıl yüzme alanı olarak belirlenen 95 nokta 15 Haziran'la 15 Eylül arasında hizmet verecek. Bugün Haziran ayının ikisi. Adam 7 bin liraya aldı, 95 bin lira ceza yedi. Amerikalı Twitch yayıncısı Auger'ı rapçi Scott'un konseri sonrasında bir taksici dolandırdı. 10 dakikalık mesafe için 50 avroya anlaştığı taksici yayıncının kredi kartından tam 7300 lira çekti. Auger o an canlı yayındaydı. Gözaltına alınan taksici H.A.'ya 95.500 lira ceza kesildi. Taksicilik kartı da iptal edildi. Hak etmiş. Bu tip çürük yumurtaların, paçavraların aralardan teker teker ayıklanması, o mesleğin dışında tutulması, hatta ve hatta uzaklarda bir yerlerde tek başına bırakılması icap ediyor sahtekarlığın önüne geçmek adına. Sokakların karışmasına müsaade etmeyiz. Başkan Erdoğan'ın ifadesi, Türkiye'nin istikbalini her türlü siyasi mülahazanın üzerinde tutacağız dedi. Dünkü kabine toplantısının sonrasında kameraların karşısındaydı. Bu arada Başkan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'la Selçuk Bayraktar'ın 3. çocuğu dünyaya geldi. Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la Sümeyye Selçuk Bayraktar çiftini dün hastanede ziyaret etti. 10. torun mutluluğu. Yani büyük şeref tabii. Allah analı babalı büyüsün diyelim. Hayırlı bir evlat etsin vatana millete diye de ekleyelim. Enerjide en düşük fatura bizde. Türkiye yükselen enerji fiyatlarına rağmen elektrik, doğal gaz ve benzin fiyatlarını Avrupa'nın en düşük seviyesinde tutuyor diyor haber. Avrupa'da en pahalı benzin litre başına Danimarka'da 2.50 avro, Hollanda'da 2.39, Finlandiya'da 2.19. En pahalı doğal gaz yine Avrupa'da İsveç'te 2.22 avro, Hollanda'da 1.82, İtalya'da 1.57. Avrupa'da en ucuz benzin litre fiyatı Bosna Hersek'te 1.38 avro, Malta'da 1.34, Türkiye'de 1.21 yani avro olarak hesaplanıyor. Ve en ucuz doğalgaz metreküp fiyatı Bulgaristan'da 0.2 avro, Türkiye'de 0.49 avro, Macaristan'da 0.36. Peki, büyümede kesinti yok. Yılın ilk çeyreğinde büyüme %2,5 oldu. Maliye Bakanı Şimşek, ekonomi çoklu şoklara rağmen 23 çeyrektir kesintisiz büyüyor dedi. Diğer haber, katillerin oyuncağı oldular. Soykırımcı katiller 38 ülkeden getirdikleri Hristiyanlara İsrail meclisinde özür diletti. Alman Julia Varkent'in "Tanrım, Avrupa'daki İsrail'e karşı nefretten dolayı senden af diliyorum. Çinli Sarah Zhu, Tanrım İsrail'i desteklemeyerek yaptığımız her şey için bizi affet" diye cümleler kurdu. Biz de şöyle diyelim, "Ya Rabbi, dünyanın yüzünden sil at onları. Son ferdi kalıncaya kadar katillerin tümünü yok et, helak et" diyelim. Özür neymiş? Hürriyet gazetesinde neler var? Kartlar açılıyor. Fenerbahçe bu hafta sonu yeni başkanını seçecek. Büyük seçime günler kala başkan adaylarından Hakan Safi ile sohbet fırsatı bulmuş Mehmet Arslan Hürriyet gazetesinde. Diğer aday Aziz Yıldırım cephesinin de hamleleri peşi sıra geliyor. Golcünün adı bile belli Hakan Safi cephesinde. Osimhen'den daha iyi bir golcü olduğu kaydediliyor. Tabii kim olduğu açıklanmıyor. Aziz Yıldırım ekibi ise 25 binden fazla üyenin oy kullanacağını tahmin ediyor. Onlarda da Hakan ve diğer isimler listede bulunuyor. Aykut Kocaman teknik direktörlük için en güçlü aday gibi gözüküyor. Zaten tartışılan durumlardan biri de bu. CHP grubu için ne dedi? Finlandiya-İsveç gezisinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a sormuş Fatih Çekirge, CHP grup toplantısını. Kurtulmuş, Özgür Özel'in grup konuşmasını Türkiye Büyük Millet Meclisi yayınlayacak mı sorusuna, "Usulüne uygun toplantı olursa elbette ki yayınlanır" diye cevap vermiş. İki başlı bir görüntü var biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve maalesef sular durulacak gibi de değil. Yeni krizin adı grup toplantısı. Özgür Özel meclis grubunu bugün toplantıya çağırdı. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi buna karşı çıkıyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuyla alakalı "Meclis Başkanlığı parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir" dedi.
0: FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum.
5: CHP'de mutlak buttan gerilimi farklı bir boyut kazanacak. Bir tarafta genel başkanlık koltuğuna tekrar oturan Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta grup başkanı Özgür Özel.
0: Genel başkanlık için öz seçim istiyorum.
5: İki başlı bir yönetim görüntüsü veren CHP'de bu hafta bir dizi önemli gelişme dikkatle izlenecek.
0: Temiz, tertemiz bir kurultay yapacağız.
5: Genel başkanlığı kaybeden Özgür Özel grup başkanı sıfatıyla meclis grubunu toplantıya çağırdı. Kılıçdaroğlu yönetimi ise meclise başvurdu. Özel'e toplantı için salon verilmemesini istedi. Özel cephesi ise grup toplantısını yapmakta ısrarlı. Özel ve destekçileri meclis iç tüzüğü, CHP iç yönetmeliği ve teamüllere göre yetkinin grup başkanında yani Özgür Özel'de olduğu görüşünde.
6: Burada herhangi bir tereddüt yok. Cumhuriyet Halk Partisi grubu burada 13.30'da açık grup toplantımızda ilan edildiği gibi yarın yapılacak.
5: CHP grup toplantısı için gözler meclis başkanlığına çevrilmişti. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş konuyla ilgili konuştu. Kurtulmuş, meclis kendini mahkeme yerine koyamaz. CHP bu meseleyi kendi iç dinamikleri ve kurumsal yapısı çerçevesinde çözmeli ve sorunu ortadan kaldırmalı ifadelerini kullandı.
6: Tedbir kurultaya engel değildir. Herhalde artık genel başkan bunu yapar diyorsa ve Kemal Bey "ben şu anda genel başkan yetkiyi kullanırım" diyorsa bu amir hükmü olacak.
5: Kurtulmuş, meclis başkanlığı parti içi ya da grup içi ihtilafın tarafı değildir. Meclis başkanlığının tarafsızlık ilkesi gereği bunu korumaya dikkat ediyoruz dedi. Meclisin resmi gündem programında ise önce DEM Parti grup toplantısı görüldü. Ardından CHP grup toplantısı da meclisin resmi panosuna yansıdı. Özgür Özel bir yandan da kurultay düğmesine bastı. Son kurultay delegelerinden imzalar toplamaya başladı.
6: Sabah saat 8'i birkaç dakika geçe ilk imza Kayseri delegemizden geldi. Siftahı Kayseri'den belgede Allah'tan notuyla. Ardından Rize'nin tüm imzaları 10 dakika sonra tamamlandı.
5: Özel'in en az 601 imza ile Kılıçdaroğlu'nu kurultaya zorlaması bekleniyor. Öte yandan Özel yönetimi dikkat çeken bir iddiayı da ortaya attı. Görevden alınan parti sözcüsü Zeynel Emre, CHP'nin son kurultayının üzerinden 6 yıl geçtiğini hatırlattı. Kurultay Temmuz ayına kadar yapılmazsa CHP ilk seçime katılamaz dedi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçerli kurultayı Temmuz 2020 tarihlidir. 3 yılda bir en fazla kurultaylar yapılmak zorundadır. Hele hele bu süre 6 yılı geçerse o siyasi parti seçime giremez. Bu çok açıktır. Bugün Temmuz 2026 itibariyle 6 yıllık süre dolacaktır.
2: Yeterli imzayı tamamladık dedi Özgür Özel. Az evvel duydunuz, Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı'nın meclisteki cenaze töreninin ardından gazetecilere yaptığı bu açıklamayı. İlk imzanın dün sabah saat 8'de birkaç dakika geçe Kayseri delegesinden geldiğini hatırlattı. Olabilecek en yüksek imza sayısıyla başvuru yaparak ilerlemek istediklerini dillendirdi. Öyle diyor Özgür Özel. Bu arada CHP'li Buca'ya da dün operasyon düzenlendi. Buca Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski başkan Erhan Kılıç da bulunuyor. Dün anında sizinle paylaşmıştık, hatırlayacaksınız. Yardım istemek artık tek tuşla Türkiye'nin yeni ihbar hattı Hayat 112 mobil uygulamasıyla yangın, deprem, sel, asayiş olayları, trafik kazaları gibi konularda artık tek tuşla yardım istenebiliyor. 112 sevgili dinleyiciler, 112 uygulama telefona indiriliyor ve ardından da çağrı gerçekleştirilebiliyor. Önemli hizmet. Milliyet gazetesinde neler var? CHP'deki iki muharebeden bahsediyor gazete. Az evvelki konuya değinmiş, ayrıntıyla paylaşırız. Süresiz nafaka Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde. Kamuoyunun ve siyasetin uzun süredir gündeminde olan süresiz nafaka uygulaması konusunda gözler artık Anayasa Mahkemesi'nin 4 Haziran'da yapacağı toplantıya çevrildi. Genel Kurul Perşembe günü Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesindeki süresiz ifadesinin iptaline ilişkin başvurusunu esastan görüşecek. Nafakanın süresizi makul değildir. Sevgili dinleyiciler, bu yönde de çok talep olduğu biliniyor. Şikayeti olduğu biliniyor, mağduru olduğu da biliniyor, kadın ya da erkek tarafıyla söylüyorum. Buna bir formül bulunacak, artık bulunmak zorunda. Sabiha Gökçen'de yeni rekor. Uluslararası Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatilinin son günü iç ve dış hatlarda toplam 894 iniş kalkış yapıldı. Bu hava trafiği havalimanı tarihinde bir gün içerisinde ulaşılan en yüksek uçuş sayısı olarak kayıtlara geçti. Havalimanı tarihinde bir gün içerisinde ulaşılan en yüksek uçuş sayısı olarak kayıtlara geçti. Oraya uçak mı iner Furkan'ım ya? İnmez. Kuşlar iner, dronlar iner, kargalar pas geçer ama uçak inmez. Sabah gazetesinde neler var? İstanbul'da coştuk, devamı Amerika'da. Milli takımımızın özel maçta farkını ortaya koyduğuna dair yorumlar yapılıyor. Bu arada Can Uzun parlayan isimlerden biri, milli takım formasıyla da ilk golünü attı. Türkiye Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Dünya Kupası bambaşka bir atmosferde oynanacak. Çetin rakiplerimiz var. Hak ederek oraya gelmiş rakiplerimiz var. Hiç şüphesiz bir hazırlık maçının atmosferinde olmayacaktır. Ama evelallah biz de formanın hakkını veririz. Yeşil sahaya indiğimizde evelallah hakkını veririz. Azerbaycan'la gazda yeni anlaşma. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029'dan itibaren 33 milyar metreküp doğalgaz sevkiyat yapılacak. Bakü Enerji Haftası'nın açılışında bir mesaj gönderen Erdoğan, mega projeleri Azerbaycan'la başarıyla hayata geçirmeyi planladıklarını söyledi. Özgür Özel, FETÖ'cüdür ifadeni çek, 2,5 milyon verelim. Eski FETÖ yöneticisi Enis Uludemir yeni ifadesinde Özgür Özel'in FETÖ bağlantısını tek tek itiraf etti. Uludemir, FETÖ'nün yöneticisi olduğu dönemde Gülen'in talimatıyla Özgür Özel'i siyasette yükseltmek için desteklediklerini söylüyor. Özgür Özel'in Almanya'da FETÖ'cü Mustafa Özcan'la sır bir görüşme gerçekleştirdiğini de kaydeden Uludemir, Özel FETÖ'cü değil demem için bana 2,5 milyon lira teklif edildi diyor. Enis Uludemir'in açıklamaları inanılmaz. Bir ara müsait olduğunuzda kontrol edin efendim, neler söylüyor neler. Yeni Akit gazetesine bir paylaşalım bakalım, orada neler var. Bu kifayetsizlere rağmen İstanbul'a hizmet edeceğiz. Başkan Erdoğan kabine sonrasında kameraların karşısındaydı. İstanbul'un ilelebet Müslüman Türk olarak kalacağının altını çizdi. Bu aziz şehri iş bilmez kifayetsizlerin insafına bırakmayacak, İstanbul'a hizmet etmeyi, yatırım yapmayı, dev projelere imza atmayı sürdüreceğiz dedi. Mutlak butlan kararına ilişkin ilk kez konuştu Erdoğan. Gerilimleri bizi ilgilendirmez dedi. Kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok diye devam etti.
8: Dünyada ve bölgemizde gerek siyasi, gerek ekonomik, gerekse diplomatik bakımdan çok ciddi kırılmalar yaşanıyor. Coğrafyamızda sınırların yeniden kanla ve gözyaşıyla çizilmek istendiğini görüyoruz. Türkiye olarak bir yandan bu oyunları bozmaya çalışırken, diğer yandan da 23 yıllık kazanımlarımızı güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Birileri kafalarını kuma gömmüş olsalardı, takip eden her bir vatandaşımız Türkiye'nin hangi kritik eşiklerden geçtiğini görüyor. Dolayısıyla bizim öfkeye, kavgaya, polemiğe ayıracak vaktimiz yok. Biz her sataşana cevap vermek gibi bir lükse de sahip değiliz. Bizim tek derdimiz vardır. O da Türkiye'dir. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaların hiçbiri bizi ilgilendirmiyor. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız. Sokaklarımızın karıştırılmasına, milletimizin kutuplaştırılmasına, halkımızla güvenlik görevlilerimizin karşı karşıya getirilmesine müsaade etmeyiz. Ülkemizin yeni sürüm kayıkçı kavgalarına değil, başta terörsüz Türkiye sürecimiz olmak üzere 86 milyonu ilgilendiren meselelerde ortak zeminde buluşmaya, mutabakata, güç birliği yapmaya ihtiyacı vardır.
2: Devletine güvenen sağlam evine kavuştu. Ataşehir'de Şerif Ali'de TOKİ tarafından tamamlanan kentsel dönüşüm projesini değerlendiren Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum...
8: güç birliği...

Menteşe ilçesinde ormanlık alanlara kaçak dökülen moloz ve inşaat atıkları hem çevre kirliliğine neden oluyor hem de içindeki cam kırıkları sebebiyle büyük orman yangını riski barındırıyor. Vatandaşlar kaçak döküm yapanlara karşı tedbir alınmamasına tepkili. CHP'li ve Menteşe ilçesinin belediyesi ve oradaki kamu idarecileri, yöneticileri bu durumdan herhalde haberdarsınızdır. Değilseniz bile bugün bu haberden sonra haberdar olursunuz. Hiç şüphesiz görevinizi layıkıyla harfi harfine ifa edersiniz. Değil mi efendim? Türkiye Gazetesi. Yazlık satışta memleket revaçta. Yüksek aidatlarla bakım ve ulaşım maliyetleri yazlığı orta gelirli için lükse dönüştürdü. Satılık yazlık ilanları rekor kırıyor. Vatandaş rotayı memlekette ev yapmaya ve yatırım amaçlı konuta çevirmiş durumda. En güzeli bu rotaya bayıldım. Memlekette ev yapmaya yatırım amaçlı konuta çevirdi diyor Türkiye Gazetesi. Mirasta satış önceliği. Ailede miras kalan taşınmazda ilk ihaleye sadece mirasçılar katılacak. Böylece ev, arsa ve tarlanın ailenin dışına satışı önlenecek. Bu da makul olan olması gereken şey. Hatta komşular çevreden başlıyorsa eğer mirasa söz konusu olan taşınmazlar, arsalar ve dahi tarla ve benzerleri pek tabii ki aileden başlamış olması gayet tabii, gayet normal. Peki devam edelim. Farklı haberleri mümkün oldukça paylaşmaya gayret ediyoruz. Beyrut işgali müzakereyi riske attı diyor Türkiye Gazetesi. Netanyahu katil ordusuna Beyrut'a saldırı emri verdi. Devreye girdi Trump. İsrail'in Amerika-İran masasını sabote etmesine engel oldu. Kurban Bayramı boyunca Lübnan'da katliam yapan İsrail, Hizbullah'ı bahane ederek bu defa Beyrut'a yöneldi. İran, Lübnan kırmızı çizgimiz diyerek Amerika ile müzakereyi askıya aldı. Netanyahu ile konuşup İsrail'in geri çekildiğini, asker gönderilmeyeceğini söyleyen Trump, İran'la görüşmelerinde hızlı bir şekilde devam ettiğini açıkladı. Netanyahu ise güneydeki saldırıların süreceğini söylüyor. İsrail varsa umut ışığı yoktur. İsrail dünyada mevcutsa huzura ulaşabilme ihtimali yok denecek kadar azdır. Kerkük Türk Birliği'ne giriyor. Türkmen yurdu Kerkük için tarihi bir adım geliyor. İlk toplantıda Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak olan Kerkük, birlik üyesi bütün yerel yönetimlerle yoğun iletişim ve etkileşim içerisinde olacak değerli dinleyiciler. Benim bu konuda gönlümde başka aslanlar da yatıyor. Senin yatmayabilir, başka birinin yatmayabilir. Sağdakinin, soldakinin, öndekinin, ardındakinin böyle bir niyeti olmayabilir. Aslan benim, gönül benim. Kerkük'le ilgili pek tabii ki başka bir niyetim var, başka bir arzum var, hevesim var. Onu da içimde büyütmeye, yaşamaya devam edeceğim evvelallah. Martıların kefal nöbeti. İnci kefalleri her yıl üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eder. Güzergah üzerinde pusuya yatan martılar da binlerce balıktan paylarına düşeni almak için bekliyor, hatta alıyor da. Buna da büyük denge diyebiliriz, hiç şüphesiz öyle. İlahi bir denge. Yeni Şafak gazetesi. Türkiye ekonomisi tüketimle büyüdü demiş. Manşetinde ise FETÖ tehlikesi sürüyor haberi var. 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçmiş olmasına rağmen. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kamu kuruluşlarında büyük bir FETÖ temizliği yapılsa da örgütün tamamen tasfiye edildiğini ya da kurumların tertemiz olduğunu söylemek mümkün değil. Özellikle CHP'de alevlenen FETÖ tartışmaları, bürokraside değişik kimliklerle varlıklarını sürdüren kriptolarla mücadelenin önemini gösteriyor. Size şunu söyleyeyim. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil, her yerdeler. Bu kalemun gibi her renge ve kılıfa kılığa bürünmüş vaziyetteler. Kamudalar, özel sektördeler, A partisindeler, B'de, C'de, Z'de her birinde mevcutlar. Sadece numara yapıyorlar. Vakti saati gelinceye kadar numara. İhanet sırası ellerine geçtiğinde zerre kadar salise bile beklemeyecekler. Hiç şüpheniz olmasın. O yüzden şu hüsnü niyeti, lüzumsuz iyi niyeti kenarda ihtiyatlı olarak tutun, olur mu? Biliyorum ben sizi. Fazlasıyla iyi niyetlisiniz. Temizsiniz zira. Peki. Yaralı Kasr-ı Sadabat Gazze'ye ulaştı. Küresel Sumut filosundaki Kasr-ı Sadabat isimli teknenin parçalarının Gazze kıyılarına ulaştığı, Filistinlilerin de onları kıyıya doğru çektikleri kaydediliyor. Tabii harabe. Her haliyle harabe. Millilerin maçına Takvim gazetesi de yer vermiş, tıpkı Yeni Şafak gazetesi gibi. CHP bizi ilgilendirmez diyen Başkan Erdoğan'ı yine ilk sayfada görüyoruz. Savaşa rağmen büyüyoruz. Birinci çeyrekte

0: %2,5'luk büyüme dikkat çekiyor diyor gazete. Ve Mehmetçik okulunu görüyoruz. Şırnak Uludere'deki 48. Hudut Tugay Komutanlığı'nda görevli askerlerimiz minik öğrencilere kurs veriyor. Mehmetçik Kurs Merkezi projesi kapsamında 27 yedek subay toplam 96 öğrenciyi sınavlara hazırlamaya devam ediyor evelallah. Dünyanın hiçbir yerinde de bu tip bir askeri göremezsiniz. Herkes şüphesiz vatanını sever. Vatanı için, ülkesi için iradesini de, emeğini de, umudunu da, gücünü de, enerjisini de, ufkunu da ortaya koyar. Lakin benzemez kimse sana. Yani Mehmetçiği temsilen bu güzel halka hitaben söylüyorum, aziz millete hitaben söylüyorum, benzemez kimse sana. Sıcaklar geliyor, Haziran'la birlikte sıcaklıklar artacak, tüm yurtta yaz kendisini hissettirecek, İstanbul 30 dereceleri görecek, beklentiler bu yönde. Madem öyle, yeni haftaya İstanbul başta olmak üzere yurt genelindeki sıcak hava haberiyle başlayalım. Yaz sıcakları artık hissedilmeye başlandı. Bugünse mega kentte termometreler 30 dereceyi gösterecek. Sanki üzerimizden o hırkaları, ne bileyim yağmurlukları, montları bir kenara koyduk gibi. Hayrolsun.
1: Havalar ısınıyor. Yaz güneşi kendini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak. Şiddetli yağışlarla geçen Mayıs ayının ardından Haziran'ın ilk günleri yaz sıcağıyla başlayacak. Yeni hafta Karadeniz bölgesi hariç güneşli havayla merhaba diyecek. İstanbul'da hava sıcaklığı bu yıl ilk kez yaz değerlerini görecek. Megakent'te termometreler bu hafta 30 dereceyi bulacak. Başkent'te ise sağanak geçişlerinin salı günü de devam etmesi bekleniyor. Ege'de sıcaklıklar 32 ile 34 derece bandında seyredecek. Orta ve Doğu Karadeniz hattıyla Doğu Anadolu'da da sağanak yağışlar etkili olacak. İstanbul'da sıcaklık çarşamba ve perşembe günleri 29 ile 30 derece arasında seyredecek. İzmir 31 ile 32 derece, Ankara 27 ile 28 derece, Antalya 28, Bursa 33 ile 34 derece olacak. Çarşamba günü İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da etkili olan sağanaklar perşembe günü kesilecek. Sınırlı bir alanda etkili olması beklenen sağanaklar sonrası doğuda da havanın hızla ısınacağı tahmin ediliyor.
0: Belli siz de işbaşı yapmışsınız, mücadelenize çoktan başlamışsınız. Sıcak da olsa, soğuk da olsa, yoğun da olsa, kalabalık da olsa, stresli de olsa, iyi de olsak, hasta da olsak, o mücadele nefes aldığımız müddetçe devam ediyor. Mesajlarınızdan bunu rahatlıkla görüyoruz. 0507-977-0101'den geliyor o bahsettiğim mesajlar. Ama sadece oradan değil, diğer hatlardan da, Radyo Eden'in sosyal medya mecralarından da geliyor. Eğer Instagram kullanıyorsanız Mehmetcan Radyo 7 diye yazın, aratın, ekleyin, evelallah oradan da yanıtlar veririz. Yollara döküldük. Bazı öngörüler, bazı tahminlere göre 9 günlük bayram tatilinde tam 20 milyon kişi hareket etti. Bulunduğu yerden diğer bir noktaya doğru gitti. Sıla-i rahim yapanlar çoğunluktaydı. İstirahat edenler, dinlenenler, tatil yapanlar, hatta deniz sezonunu açanlar da vardı. Hayırla gittiler, hayırla da geldiler. Ancak maalesef ki trafik kazaları da yaşandı. Tam 70 can kaybı oldu. Bütün tedbirlere rağmen 70 kişi bayram boyunca kazalarda hayatını kaybetti. Açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptı. Çiftçi, 2026 yılı Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olduğunu hatırlattı. Hayatını kaybeden vatandaşlar için de başsağlığı diledi.
1: Binlerce personel görev yaptı. Denetimler arttı. Bayram bayram tadında geçsin diye bir dizi önlem alındı. Ancak tatil boyunca trafik kazalarında 70 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çiftçi bayram boyunca İçişleri Bakanlığı'nın 334.017 personelinin vatandaşların huzur ve güvenliği için 24 saat esasına göre görev yaptığını aktardı. Bakan Çiftçi, tüm tedbirlerimize rağmen Kurban Bayramı tatili boyunca maalesef 70 vatandaşımızı trafik kazalarında kaybettik ifadelerini kullandı. Hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen çiftçi, kaybettiğimiz her bir can yüreğimizde derin bir iz bırakmaktadır dedi. Çiftçiye alınan tedbirler ve vatandaşların trafik kurallarına büyük hassasiyet gösterdiğinin altını çizdi. Bu sayede 2026 yılı Kurban Bayramı'nın 9 günlük tatil uygulanan Kurban Bayramları içerisinde en düşük can kaybının yaşandığı yıl olduğunu açıkladı. Çiftçi, önceki 9 günlük Kurban Bayramlarının ortalamasıyla kıyaslandığında ölümlü trafik kazalarında %45,1, kaza yeri can kayıplarında ise %34,3 oranında düştüğünü belirtti. Bakan Çiftçi, elbette bizim için hiçbir rakam teselli değildir. Hedefimiz tek bir vatandaşımızı dahi trafik kazalarında kaybetmemektir ifadelerini kullandı.
0: Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. Bu ilk mesaj kimden ve nereden? Öğrenmenin zamanı manasına geliyor. Şu anda Kastamonu yolunda ilerliyor. Mehmet Yıldırım ve ailesi ve aleyküm selam diyelim. Aylar sonra ilk defa sesinizi duyuyorum ve çok mutlu oldum diye de yazmış. Bir mukabele biz de mesajınızı görünce öyle mutlu olduk. Annem Nebiye Hanım şu anda yanımda. Eşim Türkan Hanım da burada diyor. Hasreten selamlarımızı iletiyoruz. Annemizin elinden öpüyoruz. Biz de hayırlı yolculuklar demeyi ihmal etmiyoruz Mehmet Yıldırım'a. Sizin de mesajlarınız var bize ulaşan. Onlar da daha sonra.
2: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
3: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
4: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
6: Reklam.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
2: seveceğim. Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bir reklam.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
6: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Saatin 7.33 olduğunu görüyoruz. İstanbul trafiğinde de %49'a denk geliyoruz. Şu dakika itibariyle İstanbul'da %49 seviyesinde kent trafiğini görüyoruz. Bakalım özeti nasıl? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü şu anda her iki istikamette de açık ve akıcı. Ama Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray kısmında artan trafiğe şahidiz. Tem'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Tekstil Kent'ten yine Tem üzerinden Hastal'a kadar olan kısımda, E5'te Ataşehir'den 15 Temmuz'dan Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısımda ve O3'te Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya kadar da trafikte yoğunluğu görmek mümkün maalesef. Basın Ekspres yolundan Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar, Mahmut Bey Batı çıkışına kadar, O3 üzerinde Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na ve Büyükdere Caddesi'nden de Barbaros Bulvarı'na kadar yoğun akıcı trafik var. Haberiniz olsun.
6: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
7: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını dinlemektesiniz. Tabii çok sayıda radyo istasyonu var ama siz Radyo 7'desiniz. Hayatı ve gerçekleri kovalamak üzerine pekala o tercihi yapan her bir dinleyicilerimi tek tek tebrik ediyorum, kutluyorum. Zira hayatın sadece bir eğlenceden ibaret olmadığını, bir radyo yayınının müzik kutusu olmadığını idrak edenlerin var olduğunu ve gerçeğini ortaya koyduğunuz için kutlamayı ihmal etmiyorum efendim. Mesela İskenderun'da Salih Bayar da bizi dinliyor. Bugün Hatay'da Kadir Hum Bayramı'dır diyor. Tebrik ediyorum. İyi bayramlar diye de ekliyorum. Aleyküm selam diyelim dostumuza. Erol Cilan bizi Hollanda'dan takip ediyor. Kardeşim Ercan'la beraber sizi keyifle dinliyoruz diyor. Selamlar gönderelim dostlarımıza. Denizli'de Necdet Bey takip ediyor. İzmir'de Hüseyin Bey'in mesajı var. O da radyosunun başında. Mersin'de Kemal Demir var. O da takibe devam ediyor. Antalya'da Derviş Bey var. Dervişen ve aleyküm selam diyelim. Ve aleyküm selam yine. Ankara'dan Şaşmaz'dan Ahmet Usta bizi dinlemeye devam ediyor. Allah ihlaslığı versin hepinize, herkese. Türkiye'nin yeni bir ihbar hattı var. Adı Hayat 112 Acil. Bu bir mobil uygulama. Yeni bir dönemi başlatıyor bu mobil uygulama. Hemen her konuda tek bir tuşla 10 saniye içerisinde yardım isteyebileceğiniz bir uygulama bu değerli dinleyiciler. Ve nasıl indiririmle başlayalım isterseniz. Uygulama iOS ve Android'den indiriliyor. E-Devlet bilgileriyle beraber eşleştiriliyor ve kullanmaya başlanabiliyor. E-Devlet üzerinden kolayca girilebiliyor. Yine ihbarlar E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, E-Devlet'e kayıtlı olan herkes bu uygulamayı, yani 112 uygulamasını, Hayat 112 Acil uygulamasını kullanabiliyor. Peki 112'yi aramaktan farkı ne? Uygulamayla şu anda 112 acil çağrı merkezlerine yapılan ihbarlar dijital ortamda tek bir tuşla yapılabiliyor. Ayrıca video ve fotoğraf ekleyerek de durum aktarılabiliyor servise. Acil yardım ve diğer ihbarlarda adres tarif etme telaşı tamamen ortadan kalkarken tek tuşla istenilen konuma yardım çağrılabiliyor. İhbara fotoğraf gönderilebiliyor, 10 saniyelik video eklenebiliyor, ekipler olayı henüz daha yola çıkmadan analiz edebiliyor, en doğru donanımla ulaşma sağlanabiliyor. KADES'le uyumlu, ihbarlarda kimlik bilgileri gizli, enkazda işe yarıyor, eczanede radar bilgisi mesela var mı? Bakın bu önemli. Yakınında ne var diye bir modül var uygulamada. En yakın nöbetçi eczane, hastane ve sağlık ocaklarını haritada tek tıkla bulabilmek mümkün. Yolculuk sırasında güzergahtaki EDS'leri, sabit radarları ve hız koridorları da rahatlıkla görülebiliyor. Ancak güvenlik gereği arama ve çevirme noktalarının tam konumu verilmiyor. Yol boyunca toplam kaç trafik kontrolünden geçileceği de o uygulamadan öğrenilebiliyor. Mesela uygulamada yangınlar orman ve bina içi olarak ikiye ayrılıyor. Böylece gelen ihbar zaman kaybedilmeden doğrudan itfaiyeye ya da orman teşkilatına ulaştırılıyor. Köpek saldırıları. Bunlar için de kullanabilir miyim? Yaralı veya sokaklarda tehlike oluşturabilecek sahipsiz hayvanlar da tek tuşla merkeze bildirilebilecek. Yapılacak ihbarla valilikler ve belediyeler sokak hayvanlarını alarak barınaklara yerleştirecek. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmaması durumunda ihbarlar birkaç gün içinde Hayat 112 acil uygulaması merkezine kırmızı kodlu müdahale edilmedi uyarısı olarak düşecek. Ve son olarak öğretmenlere özel uygulama var mı? Okul acil modülüyle öğretmenler acil durumda tek dokunuşla ihbar yapabilecek. Ayrıca öğretmenler için akıllı saat ihbar modu da aktif hale getirilmiş vaziyette. Şimdilerde tanıtım aşamasında yurt genelinde jandarma ve trafik polisleri ekipleri Hayat 112 acil uygulamasını vatandaşlara tanıtıyor, anlatıyor. Ekipler uygulamanın nasıl kullanılacağını ve ne işe yaradığını da tek tek aktarıyor. İstismar edilmemesi halinde fevkalade yerinde pratik ve işlevsel bir uygulama gibi gözüküyor. Şu ana kadar 476.300 kişi indirdi Hayat 112 acil uygulamasını. Bu yayından sonra, bu haberden ve vurgudan sonra bu sayının katlanacağını biliyorum evvelallah. Tüm acil çağrıların tek uygulamada buluştuğu Hayat 112 acil uygulaması 21 Mayıs'tan 31 Mayıs'a kadar 476.300 kişi tarafından indirildi. AFAD, jandarma, itfaiye, orman yangını ihbarı gibi birimlere en çok ihbar İstanbul'dan geldi. Sevgili dinleyiciler, taşı toprağı altın mı yoksa her yerinde problem mi, kararını siz verin. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı tüm zamanların en yüksek günlük uçuş trafiğine ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 31 Mayıs'ta 1730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaştığını, yeni bir rekora imza attığını duyurdu. Oraya uçak mı iner yahu?
1: Pist boş kalmadı. Uçaklar ardı ardına kalktı. Tüm zamanların rekoru kırıldı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda dün tam 894 iç ve dış hat seferi düzenlendi. Bu hava trafiği, havalimanı tarihinde bir gün içerisinde ulaşılan en yüksek uçuş sayısı olarak kayıtlara geçti. Uygulanan titiz çalışmalar neticesinde bayram yoğunluğu ve söz konusu rekor trafik sorunsuz şekilde yönetildi. Tüm operasyonel süreçler profesyonel bir şekilde ilerletildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu rekorun kırıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Doğuyla batının gökyüzündeki buluşma noktası, artan kapasitesi ve güçlü bağlantı ağıyla küresel havacılıkta yeni rekorların da öncüsü olmaya devam ediyor dedi.
3: 1730 uçuş hareketiyle açıldığı günden bu yana en yoğun günlük hava trafiğine ulaşarak yeni bir rekora imza attık. Doğu ile batının gökyüzündeki buluşma noktası, artan kapasitesi ve güçlü bağlantı ağıyla küresel havacılıkta yeni rekorların da öncüsü olmaya devam ediyor.
7: Havada durum öyle. Peki suda nasıl? İstanbullu 95 plajda yüzebilecek. Bu yıl yüzme alanı olarak belirlenen 95 nokta 15 Haziran'la 15 Eylül arasında hizmet verecek İstanbul'da. Değerli dinleyiciler, yetkililerin verdikleri bilgi bu yönde. Peki İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner, 1 Haziran'dan itibaren biz çalışmalarımıza başlamış durumdayız dedi. 1 Haziran'dan itibaren yüzme alanlarında suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin yapılacağını, güvenlik sistemleriyle can kurtaran ihtiyaçlarının da değerlendirileceğini kaydetti. Şöyle devam ediyor Doçent Doktor Emre Güner. İstanbul'da denize girilebilecek yerler arasında Burgazada, Büyükada, Heybeliada ve Kınalıada'nın yanı sıra Sarıyer, Riva, Demirciköy, Arnavutköy, Florya, Yeşilköy, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de bulunuyor diyor. İstanbul'da su ne kadar Furkan? İSKİ'nin su verilerine göre deniz üzerinden kullanılabilir su rezervine bakalım, 70'in biraz üzerinde. Sıcaklar da başladı. Kentte İstanbul'a su sağlayan barajlarda kullanılabilir su rezervi %70.83 seviyesinde bulunuyor. Tüketim bir yandan harıl harıl sürüyor. Allah'tan aralıklarla güçlü yağmurlarımız var. Onlardan da mahrum olmamayı umuyoruz. Su önemli. Ama Ankara'da susuz bayram geçirildi. Olur mu ya böyle şey? Su var, barajlarda niye su yok evlerde diye soranlar için anlatıyorum şimdi. Mamak'a bağlı Araplar Mahallesi'nde suların kesilmesi üzerine vatandaşlar bidonlarla mahalledeki çeşmelere koştu. Çeşme başında uzun kuyruklar oluşurken sıra nedeniyle tartışmalar yaşandı. Vatandaşlar sosyal medyada duruma tepki gösterdi. Bir kullanıcı "Aski arıza yok" diyor ama "evde de su yok" diyor sevgili dinleyiciler. Herhalde Mansur Başkan bu konuyla ilgilenir. Asıl görevi o. Yani Ankara'nın idarecisinin, seçilmiş idarecisinin asli görevi belediyecilik hizmeti sağlamaktır. Ve pekala ASKİ'de o belediyenin en önemli sorumluluk alanlarından biri olarak karşımızda. Ankaralıların susuz geçirdikleri bu mübarek Kurban Bayramı'nın herhalde bir hesabı olur. Bu arada Mansur'un da önünü FETÖ açmış diye bir haber görüyoruz. FETÖ şüphelisi Mustafa Altınay ifade verdi. Yerel seçimlerde CHP'li Mansur Yavaş'ın desteklenmesi için talimatın bizzat elebaşı Fethullah Gülen'den geldiğini iddia ediyor. CHP içinde parlatılacak isimler arasında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yanı sıra Mansur Yavaş'ın da olduğu iddiası ifadelere yansıdı değerli dinleyiciler. Yine daha evvel dile getirmiştik. Özgür Özel'in ismini bu listeden çıkart. Onun karşılığında sana 2,5 milyon lira ödeyebiliriz teklifinin kendisine ulaştırıldığını söylemişti bir FETÖ itirafçısı. Tam adı da Enis Uludemir. Eski FETÖ yöneticisi bu arada Enis Uludemir. Yeni bir ifade verdi. Özgür Özel'in FETÖ bağlantısını tek tek itiraf etti. Uludemir, FETÖ'nün yöneticisi olduğu dönemde Fethullah Gülen'in talimatıyla Özgür Özel'i siyasette yükseltmek için desteklediklerini söyledi. Özgür Özel'in Almanya'da FETÖ'cü Mustafa Özcan'la sır bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen Enis Uludemir, "Özel FETÖ'cü değil demem için bana 2,5 milyon lira teklif edildi" diyor değerli dinleyiciler. Yani belli ki bu büyük bir organizasyonun parçası ve yine belli ki bu ciddi bir temizliğin de işareti, arefesi. İşte tam da bu konuda Mahmut Övür yazıyor gazetede, CHP'nin FETÖ ile hesaplaşması diyor. Dinleyin. Rakipleri kabullenmese de CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun geri dönüşü amiyane tabirle muhteşem olmasa da siyaseten sarsıcı oldu. Daha ilk günden Özgür Özel İmamoğlu ekibinin korkuya kapılması, Özel'in hızla kendini grup başkanı ilan etmesi, yapılamayacağını bildiği halde ısrarla kurultay istemesi ve Anıtkabir'de ergen siyasetçi gibi davranması kimseyi şaşırtmadı. Bu sarsıntı burada kalmayacak ve sular durulduğunda yolsuzluk ve rüşvet sarmalı, jetgiller ve havlucu rezaleti, siyaseti kirleten şaibe felaketi çok daha net şekliyle ortaya çıkacak. Bütün bunlar az çok bilinen ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemesi tahmin edilen şeylerdi. Ancak Kılıçdaroğlu daha önceki yazımda da söylediğim gibi o tarihi konuşmasında Türkiye'yi ve sivil siyaseti tehdit eden çok daha sarsıcı bir gerçeğe işaret etti. FETÖ ve Batı'nın kontrol ettiği CHP gerçeğine. Kılıçdaroğlu rahmetli Atilla İlhan'ın dediği gibi yıllardır Batı'nın deli gömleğini yırtıp atamayan, değiştiremeyen CHP'ye tarihi bir fırsat alanı açtı. Post post Kemalist aydınlar saldırsalar da onların yapamadığı, Kılıçdaroğlu kendisini de katarak öyle bir alan açtı ki hem 15 Temmuz'dan sonra özür dilemiş oldu hem de CHP'yi kuşatan, dizayn eden FETÖ gerçeğini itiraf etti. Şu sözleri tam anlamıyla bir siyasi yüzleşme örneği. "Ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarının zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum." FETÖ-CHP ilişkisi aslında yeni değil. 60'lara Kasım Gürlek ve Ecevit'e kadar uzanıyor ve en kritik hamlesi de bizzat Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü de açan 2010'da kaset kumpasıyla rahmetli Deniz Baykal'ın istifa ettirilmesi hadisesi. Bu süreçte her şey herkesin gözü önünde oldu. Kılıçdaroğlu'nun Amerika gezisi, 17-25 yargı darbesi, CHP'lilerin yıllarca F tipi dedikleri FETÖ'ye sahip çıkışları durup dururken gerçekleşmedi. Sadece Kılıçdaroğlu değil, CHP'nin en sert isimlerinden Adnan Keskin bile 2012 yılında o yapının gezilerine katılmış isimlerden biri oldu. Bir grup milletvekiliyle beraber gittiği Stockholm gezisini o tarihte "acaba CHP cemaate yeşil ışık mı yakıyor diye yazmıştım. FETÖ, muhalefet ve MİT başlıklı bir yazıda da şu notu düşmüştüm. Amaç çok açıktı. CHP FETÖ'nün dümen suyuna girecek ve milli hassasiyeti bir tarafa bırakacaktı. İlginçtir. Bütün bunlar yaşanırken hiçbir CHP'liden de itiraz gelmedi. Bugüne kadar da kimse çıkıp hiçbirimiz masum değiliz deme cesaretini gösteremedi. Tek dertleri Amerika ve Batı'nın aparatlarıyla el ele vererek AK Parti'yi ve dönemin başbakanı Erdoğan'ı alaşağı etmekti. CHP'yi kuşatan bu kirli yapı son oyununu 2023 seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu'nu tuzağa düşürerek oynadı. Amerika'ya destek arayışına giden Kılıçdaroğlu o gezide yanındaki gazetecileri de atlatarak 8 saat süreyle ortadan kayboldu. O kayıp saatlerde FETÖ'cülerle görüştüğüne dair çok şey yazıldı, çizildi. En önemlisi de geziyle Kılıçdaroğlu'nun miadının dolduğu ve FETÖ'cülerin İmamoğlu'na yöneldiği gerçeğinin ortaya çıkmasıydı. Bu sonucun iç kamuoyuyla yansıtılmasında da o geziye katılan ve 2022'de Kılıçdaroğlu Doktrini kitabını yazan doçent doktor Yunus Emre'nin katkısı olduğu ileri sürülüyor. Herhalde bu yüzden CHP'liler 2023 seçimleri sonrasında hızlı çark eden ve İmamoğlu'na yanaşan Emre'ye hep şüpheyle baktı. Bütün bu süreçleri kuşkusuz en iyi bilen isimse Kemal Kılıçdaroğlu. Yaşadığı ve tanık olduğu her şeyi kamuoyuyla paylaşmalı Kemal Kılıçdaroğlu. Çünkü Kılıçdaroğlu o tarihi konuşmasıyla sadece CHP'nin değil, Türk siyasetinin üzerindeki Batı vesayetini de deşifre etti. Bir anlamda küresel alt üst oluşun yaşandığı bir dönemde Türkiye'ye dayatılan post-truth popülist yeni nesil siyasetçilere ve onların arkasındaki küresel batıya itiraz etti, milli duruşa dair yeni bir cephe açtı. Bu kavga başlangıçta kaosa yol açsa da kararlı olarak sürdürülürse eğer sadece CHP siyaseti değil Türkiye siyaseti normalleşecek ve Başkan Erdoğan'ın deyimiyle toksik demokrasi tarih olacak diyor Mahmut Övür, CHP'nin FETÖ ile hesaplaşması başlıklı yazısını sonlandırıyor.
8: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
7: Yolsuzluk furyası İzmir'in Buca Belediyesi'ne de sıçradı. 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı.
9: Rüşvetten usulsüzlüğe, bankamatik çalışandan muhalif gazetecileri darp etmeye, yolsuzluk batağına CHP'li Buca Belediyesi de saplandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı sabah saatlerinde operasyon düğmesine bastı. 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında mevcut belediye başkanı Görkem Duman'la eski belediye başkanı Erhan Kılıç, başkan yardımcıları ve eski CHP ilçe başkanı da var. Şüphelilerden üçünün cezaevinde olduğu anlaşıldı. Yurt dışındaki 4 zanlı için yakalama kararı çıkartıldı. 2 şüpheli ise aranıyor. Belediyelerdeki yolsuzluk dosyasında çok sayıda iddia yer alıyor. Usulsüz imar işlemi, rüşvet karşılığı kat ve daire satışı, belediye şirketlerine ait kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, çalışmayan kişilere maaş bağlanması ve belediye aleyhine haber yapan gazetecilerin darp edilmesi bu suçlamalardan sadece bazıları. Şüphelilerin teknik usulsüzlükleri gizlemek için proje yapıştırma yöntemi kullandığı, kaçak yapılara geriye dönük evrak düzenlediği, rüşvet paralarını inşaat şirketleriyle lüks mülkler üzerinden akladığı da tespit edildi. Gözaltına alınan belediye başkanı Görkem Duman, çalışanlar maaş alamadığı için eylem yaparken yurt dışında çıktığı lüks tatille gündeme gelmişti.
7: Belediyeyi cüzdan gibi kullanmış adamlar, belediye iştiraklerinin kartlarıyla şahsi harcamalar yapan zanlılar, müteahhitlerden kat karşılığı rüşvet almışlar, rüşvetin adına da sabun demişler, kendi aralarında şifreli yazışmalar ve konuşmalar gerçekleştirmişler, belediyeyi cüzdan gibi kullanmışlar deyişim de işte bu yüzden değerli dinleyiciler. Çok dostumuz var, bize yazan, yazmayan, yazamayan, bu tip alışkanlığı olan olmayan ama her bir birine saygı duyarak selamlar gönderiyoruz ve bizi dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Fransa'da Ayşe Hanım bizi takip ediyor. Hava sıcaklığının orada da çok yüksek olduğunu, alışık olunmayan derecede sıcaklık değerleri olduğunu söylüyor. En son 36 dereceydi. Bir hafta boyunca yandık biz Fransa'da diyor. Şimdi 28 dereceler civarında. Çok şükür nefes aldık. Vallahi ülkemize de hayırlısıyla gelsin yaz sıcakları diyor. Her şeyin hayırlısı. Yağmurunda, karda, doluda, tipide her biri için hayırlı olanı temenni ediyoruz. Bu arada Fransa'da 2.39 avro verdik diyor akaryakıta diye ekliyor. Bizi yurt dışında da çok sayıda dostumuz dinliyor. Onlar da herhalde değerlerden, fiyatlardan haberdarlar. Zira işin içindeler. Uğur Avazlıoğlu'na çok teşekkürler. Bizi dinleyen dostlarımızdan bir diğeriydi. Az evvel neden akaryakıt fiyatını verdi arkadaşımız, dinleyicimiz diyorsanız eğer, Türkiye'nin yükselen enerji fiyatlarına rağmen elektrikte, doğalgazda, benzin fiyatlarında Avrupa'nın en düşük seviyesindeki ülkelerden biri olduğunu söyleyerek devam edelim. Cevabı böyle verelim. Avrupa'da ev elektriği kilogram fiyatı, kilowatt fiyatı 0.11 avro ile 0.40 avro arasında değişiyor. Bu Türkiye'de 0.06 ile 0.09 avro arasında. Aynı şekilde en pahalı benzin nerede, en ucuz benzin nerede Avrupa'da? Doğalgazın metreküpü ne kadar? Doğalgazın en pahalı metreküpü ne kadar ve değerler nasıl? Birazdan ekonomi dünyasından haberlerde işitebileceksiniz.
4: Arkevit Fokus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Arkevit, Arkevit, hep ileri git. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
10: Yazının ilk kullanımı insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Milattan önce 3500'de Mezopotamya'da, günümüz Irak'ında Sümerler yazının ilk örneklerini geliştirmiştir. Sümerler kil tabletler üzerine çizilen sembollerle çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazıyı ticaret, yönetim ve günlük yaşamla ilgili bilgileri kaydetmek için kullandılar. Aynı dönemde Mısır'da da hieroglif, resimsel işaretler yazı sistemi ortaya çıktı.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
11: Burası Radyo 7.
12: Radyo 7.
13: Reklam.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

0: A milli futbol takımımız hazırlık maçında Kuzey Makedonya karşısında gol şovu yaptı ve Dünya Kupası'na hazırım mesajı verdi. 4-0'lık dün akşamki özel maçta değerli dinleyiciler, bizim çocuklar Orkun Kökçü, Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper'le farka koştu. Montella büyük bir rotasyon uyguladı. Uğurcan, Arda, Kenan, Kerem, Barış, Hakan, Ferdi gibi as futbolcularını sahaya sürmedi. Kadıköy'deki maça fırtına gibi başladık. Daha 15. saniyede Can Uzun direğe takıldı. 27'de Eren sakatlandı, yerine Zeki girdi. 2'de Oğuz Aydın çıkardı. Orkun Kökçü ile 1-0 öne geçtik. 16'da Eren'in pasında Can Uzun skoru 2-0'a getirdi. 53'te Can verdi. Deniz Gül ile farkı 3'e çıkarttık, 3-0. 63'te Arda Barış gibi aslar oyuna girdi. 70'te Arda topukla verdi. İrfan Can içeriye çevirdi. Barış Alper Yılmaz skoru ilan eden golü attı. 4-0. Son hazırlık maçımızı 7 Haziran'da Miami'de Venezuela ile oynayacağız. Değerli dinleyiciler, ardından da heyecan, Dünya Kupası heyecanı başlayacak. A milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulundu. İtalyan çalıştırıcı, Dünya Kupası için enerjimiz tavan, herkesi gururlandırmak istiyoruz. Milletimiz nerede olursa olsun onları mutlu etmeyi hedefliyoruz. Yüreğimizle sahada olacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız dedi değerli dinleyiciler. Karşılaşmada yeni kural uygulandı. Futbol severler bunu belki gördüler, fark ettiler. Bir ilke imza altında dünkü karşılaşmada 21. dakikada millilerin atağında top out'a çıkarken rakip kaleci ve savunma oyuncuları oyunu geç başlatınca hakem lehimize korner kararı verdi. FIFA Dünya Kupası'ndan itibaren uygulanmak üzere oyunun yavaşlamaması adına bir kural değişikliği yapmıştı ve bizimkiler korneri kullandılar. Yeni kural ilk kez burada yakalandı ya da gözler önüne serildi. Karşılaşmanın 8. dakikasında hava topu mücadele başına darbe alan Eren Elmalı tedavi olduktan sonra bir süre oyuna devam etti. Sonra baş dönmesi yaşadığını fark etti ve sol bek oyuncumuz 27. dakikada yerini Zeki Çelik'e bıraktı. Hastaneye kaldırılan Eren'in durumunun iyi olduğu ifade ediliyor değerli dinleyiciler. Peki, millilerimize canı gönülden başarılar diliyoruz. Bizim çocukların bu farklı atmosferinin ve konsantrasyonunun sadece özel maçlara mahsus olmadığını ya da olmayacağını umuyoruz. Dünya Kupası'nda da benzer skorları bekliyoruz. Çok mu hayal perestim? Yo, böyle beklemek hakkımdır bu milletin temsilcilerinden ya da vatandaşlarından, fertlerinden biri olarak, öyle diyelim. Şimdi gelelim kulüplerimize, yavaş yavaş ilerleyelim. Kamavinga Aslan'ın en önemli hedeflerinden biri. Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Real Madridli Eduardo Camavinga için harekete geçti. Başkan Dursun Özbek'in istediği 23 yaşındaki orta saha için Sarı Kırmızılar İspanya devine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Piyasa değeri 50 milyon avro olan Camavinga, ön libero ve sol bekte de görev yapabilen bir isim. Real Madrid'e kiralama teklifini sundu. Sarı Kırmızılı takım henüz cevabı almış değil. Bu arada Cimbom, Eintracht Frankfurt'un 10 numarası Uzun'la da anlaştı. Değeri 45 milyon avro olan 20 yaşındaki yıldız için yeni hoca Adi Hütler'in de bir karar vermesi bekleniyor. Yakın bir zamanda da bu kararın duyurulacağı ifade ediliyor. Galatasaray'ı güzel günlere taşıyacağız diyen isimse Galatasaray yönetimi adına 4. kez başkan seçilen Dursun Özbek, görev değişikliklerini tamamladı ve Cimbom'u daha güzel günlere taşıyacaklarını söyledi. Gelelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'de başkanlık seçimi adeta yıldız savaşlarına döndü. Hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi seçim konuşmalarında dünya yıldızlarına sarı lacivertli formayı giydirmeyi vaat ediyor. Gesseri, Ake, Lewandowski gibi isimler de bol bol dillendiriliyor değerli dinleyiciler. Hakan Safi'nin 3 yıldız oyuncuyla temaslı olduğu öğrenildi. Dortmund'dan Gesseri, Marsilya'dan Greenwood, bonservisinde olan Lewandowski ile görüşmelerde mesafe alındığı da gelen bilgiler arasında. Bu arada Lewandowski'nin eşi Anna Lewandowski, sosyal medyadan kendisine yöneltilen "Türkiye'ye gelme ihtimaliniz var mı?" sorusuna "Türkiye olacak" şeklinde kısa ve net bir yanıt verdi. Tamam, belli. Yani yenge hanımın Türkiye olacak demesine Robert Lewandowski'nin hayır deme ihtimali bilmem çok fazla var mı, ama içeriden kale fethedilmişe benziyor. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Reklam.

0: 30 Haziran'a kadar para füyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: seni düşündürmeyen teknoloji. Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: Kale Kilit.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau, Cam Balkon'un adı soyadı.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: sırasında.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Ekspertize Dynobil'e.
9: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. Kilometreleri, Denizli-Çardak yolunun 45-48. Kilometreleri, Çifteler Emirdağ yolunun 22-23. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
8: Ekspertize Dynobil'e.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Ekonomi dünyasında beraber ilerliyoruz efendim. Amerikan dolarının 45-93 bandında olduğunu söyleyelim. Bir Amerikan doları 45-93 Türk lirasına bedel. Türkçesiyle böyle anlatalım. Avro ise 53-50'de. 53-50'de. İngiliz sterlini 61-90 seviyesinde. Sterlin 61-90'da. Dün Borsa İstanbul Yüz Endeksi 41 puanlık bir artışla günü 13.703 ile hatta 704 ile tamamladı. Bugün de zat hallerini yakından takip ve devam edeceğiz. Gelelim altına. Altının gram fiyatı serbest piyasada şu anda 6744,5 liralar seviyesinde. Satışı bu. 6744,5'lar seviyesi. Çeyrek altın 1966'da 10.966 lirada bulunuyor. Yarım altınsa 21.913 liralar seviyesinde. Tam altın 43.710 liralarda. Ata altını ise 44.816'da. Ata 44.816'da. Gümüşün gramı şu anda tam 112 Türk lirası. 112 Türk lirası bir gram gümüşün Türk lirası karşılığı. Ve Brent petrol biraz yukarı yönlü hareketlendi. Sanki 97 dolar 11 sent seviyesinde.
10: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
11: Aslında bütün o dünya belirsizliği, Amerika-İran hattında yaşanan ve maalesef ki hemen burnumuzun dibinde var olan gerginlik global piyasalarda yankı buluyor. Beklenen barış haberinin gelmemesi altındaki baskıyı arttırırken petrol fiyatları da yükseliyor. Uzmanlar altında yaşanan düşüşlerin bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesini tavsiye ediyor.
12: Savaş süreci ne kadar çok uzarsa altın tarafındaki baskılanma bir o kadar devam eder.
13: Küresel arenadan sular durulmuyor. Jeopolitik gerilimler devam ediyor. Para piyasaları ise dalgalanıyor.
12: Altın ve gümüş tarafında altının satıcılığı gümüşün yükselişle haftaya başladığını gözlemliyoruz.
13: Amerika-İran geriliminde beklenen barış haberinin gelmemesi piyasalarda belirsizlik oluşturuyor. Güvenilir liman olan altın fiyatları baskılanıyor.
12: Cuma gününe kadar piyasalardaki dalgalı seyrin devamını bekliyoruz.
13: Petrol fiyatları da %2 civarında artış gösterdi. Geçen hafta 94 dolar seviyesine gerileyen petrol bu hafta 97 dolar seviyesine kadar yükseldi.
12: Brent petrolün varil fiyatında 92-99 dolar aralığında teknik olarak takip etmeyi sürdüreceğiz.
13: Uzmanlar altında yaşanan düşüşlerin bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.
12: Savaş sürecindeki bu baskılanma ile birlikte özellikle düğün yapacaklar, altın borcu olanlar veya alım düşünenler bu baskılanmayı, düşüş trendini tekrar değerlendirebilir.
11: Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Temmuz zammı için geri sayımından da haberdarsınız. 5 Haziran'da Mayıs enflasyonu, 3 Temmuz'da da Haziran enflasyonu belli olacak ve böylece zam oranları da resmen kesinleşecek. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli. Buna göre SSK ve Bağkur emeklerine %14.64 oranında artış kesin. Tekrar ediyorum, SSK ve Bağkur emeklerine %14.64 artış kesin. Memurların ve memur emeklerinin zammı ise %3.28 farkla %10.51 seviyesinde. Kalan iki enflasyon verisi merakla beklenirken tahminler zam oranının SSK ve Bağkur emeklilerinde %17-18, memurların ve memur emeklilerinin ise %13-14 seviyesinde olabileceğine işaret ediyor. Kazanç takvimini şöyle anlatayım size. 1-5 Temmuz arasında memur emeklilerine aylık ödemeleri ay içinde zam farkları var. 1-5 Temmuz'da. 3 Temmuz'da zam oranları kesinleşecek. 15 Temmuz'da memurlara zamlı ödemeleri olacak. 17-26 Temmuz'da SSK emeklilerine zamlı maaşları ödenecek. 25-28 Temmuz'da Bağkur emeklilerine zamlı maaşları ödenecek. Kim ne alacak? Memurlar ve memur emeklileri %7 zam ve ilk 6 aylık tüfenin %11 aşan kısmı üzerinden fark. SSK ve Bağkur emeklileri ise ilk 6 aylık enflasyon oranında zamlarını alabilecek. Daha şimdiden zam oranlarında tahminler var ama kesinleşenler de var. Sevgili dinleyiciler, SSK ve Bağkur emeklilerinde %17-18, memurlar ve memur emeklilerinde de %13-14 seviyesinde olabileceğine ilişkin de tahminler var. Dün Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. En hızlı büyüyen sektör %9,2 ile bilgi ve iletişim alanı.
13: Türkiye 23 çeyrektir aralıksız büyüyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 oranında büyüme kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Buna göre gayri safi yurt içi hasıla 2026 yılı birinci çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,5 arttı. Gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde en yüksek artış bir önceki yıla göre %9,5'te bilgi ve iletişim faaliyetleri oldu. Tarım sektörü %4,6, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %3,7 arttı. Sanayi sektörü ise %0,8 azaldı. Yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları da artış gösterdi. 6 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %4,8 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %2,1, gayri safi sabit sermaye oluşumu ise %3 arttı. İş gücü ödemeleri 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %35,9 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, ekonomimiz karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1,6 trilyon doları aştı dedi. Bakan Mehmet Şimşek, yakın coğrafyadaki savaşın kısa vadeli etkilerinin görüldüğü bir dönemden geçildiğini belirtti. Şimşek, bu etkileri sınırlamak ve reel sektörümüzü desteklemek amacıyla gerekli adımları atarken bütçede disiplinli duruşumuzu koruyoruz ifadelerini kullandı. Bakan Şimşek, makroekonomik istikrarı güçlendirerek dayanıklılığımızı pekiştirecek, yüksek katma değerli üretim ve ihracatla sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayacak ve vatandaşlarımızın refah seviyesini kalıcı olarak artıracak politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz dedi.
11: Enerjide en düşük fatura bizde. Türkiye'ye yükselen enerji fiyatlarına rağmen elektrik, doğalgaz ve benzin fiyatlarını Avrupa'nın en düşük seviyesinde tutan ülkenin adı. Avrupa'da ev elektriği kilowatt saat fiyatları 0.11 avro ile 0.40 avro arasında değişiyor. Türkiye'de 0.06 ile 0.09 avro arasında fiyatlandırma var. Avrupa'da ev doğalgazı metreküp fiyatları 0.36 ile 2.22 avro arasında değişiyor. Türkiye'de bu 0.30 ile 0.45 avro aralığında. Avrupa'da benzinin litre fiyatı 1.34 avro ile 2.5 avro arasında değişirken Türkiye'de ortalama bu 1.21 avro civarında, yani 65 Türk lirası civarında. Benzinde vergi yükü Avrupa'da %41 ile %59.5 arasında değişiyor. Türkiye'de ise bu %38.5 seviyesinde. Avrupa'da en pahalı benzin hangi ülkede diye merak edenler için söyleyelim, Danimarka'da. 2.5 avro, 2.50 avrodan bahsediyoruz. Danimarka ilk sırada, onu Hollanda takip ediyor 2.39 avroyla. Avrupa'daki en pahalı benzin fiyatı bu. Finlandiya onu takip ediyor 3. sırada 2.19 avroyla. Avrupa'da en ucuz ülke hangisi benzin litre fiyatında diyorsanız eğer, Bosna Hersek'te 1.38 avroyla Bosna Hersek en ucuz benzini satan ülke. Onu Malta izliyor 1.34 avroyla ve sonra da Türkiye'miz var 1.21 avroyla değerli dinleyiciler. En pahalı doğal gaz metreküp fiyatı itibariyle İsveç 2.22 avro, Hollanda 1.82, İtalya 1.57 civarında. En ucuz doğalgazı metreküp yine Avrupa itibariyle bakıldığında Bulgaristan 0.52 avroya tüketiyor doğalgazın metreküpünü. Türkiye'de bu 0.49 sıralamasıyla ikinci sırada bulunuyor. Türkiye ve Macaristan 0.36 avroyla da üçüncü sırada bulunuyor değerli dinleyiciler. Avrupa'daki en ucuz benzini bir kez daha dillendireyim. Bosna Hersek 1.38, Malta 1.34, Türkiye 1.21. Yani sıralamaya göre Türkiye Avrupa'da benzini en ucuz satan ülke vaziyetinde. Onun da Türk lirası karşılığı 1.21 avro üzerinden mevcut kurla hesaplanıldığında 65 lira seviyesinde civarında oluyor, bilginiz olsun. Petrol kıymetli. Sadece petrol olarak bakmadığımız yerler de var. Kerkük'te Türkmen vali dönemi yeni adımlarla güçleniyor. Vali Muhammed Semana, Ankara'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağı açıklandı.
0: Kerkük'te son dönemde dikkat çeken gelişmelere bir yenisi daha eklenmiş. Kerkük Valiliğine Türkmen Muhammed Semana atanmıştı. Semana Türkiye'yi ziyaret etti. Ankara'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Zorlu, Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını duyurdu.
1: İnşallah ilk toplantıda Kerkük Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacak ve böylelikle bu sahadaki bütün belediyelerimizle, kardeş belediyelerle Kerkük çok daha yoğun bir iletişim ve etkileşim içerisinde olacak.
0: Zorlu, Kerkük'ün yalnızca Irak için değil, iki ülke ilişkileri açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Kalkınma yolu projesinin Kerkük'ü bölgesel barış, güvenlik ve huzur açısından kritik bir kesişim noktasına taşıdığını ifade etti. Muhammed Semana ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci doğrudan takip ettiğini vurguladı.
3: Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, güçlü politikasıyla bu çalışma olmasaydı, kurumların destekleri olmasaydı Kerkük'te bir Türkmen valisi seçilemezdi. Bu bir gerçektir.
0: Muhammed Semana yeni kurulacak hükümette Türkmen bakan beklentisinin güçlü olduğunu söyledi. Türkiye ile Irak ilişkilerinin bu adımla daha da güçleneceğini vurguladı.
3: Aldığımız duyumlar, yaptığımız ziyaretler sonucu Bağdat'ta bize verilen söz mutlaka yeni kurulacak olan hükümette bakanlık kabinesine bir Türkmen bakanı olacaktır. Tabii şu anda son temaslardayız ve Allah'ın izniyle diyorum o bakanlık da geldikten sonra Türkiye ile Irak ilişkileri daha da güçlenecektir.
11: İtalya'dan deprem haberi geldi. Hemen paylaşalım. İtalya'nın güneyinde şiddetli bir deprem olduğu ifade ediliyor. Richter ölçeğine göre büyüklüğü 6.2. İtalya'nın güneybatı açıklarında meydana geldiği 6.2 büyüklüğündeki deprem, Adriyatik ve Akdeniz havzasındaki 4 ülkeden de hissedildiği aktarılıyor. Yerin yaklaşık 250 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. İtalya'nın Cosenza şehrine bağlı Paola sahil kentinin 30 kilometre açıklarında deprem oldu ve büyüklüğü 6.2, yerel saatte 00.12'de yaşandı bu deprem ve sarsıntının çok geniş bir alana yayılmasının da bölgeyi ayrıca paniklettiği ifade ediliyor. Söz konusu bölgede daha önce de 5.2 ve 5.9 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı daha kaydedilmişti. Tekrar ederim, İtalya'da deprem haberi var. 6.2 büyüklüğündeki depremin 4 farklı ülkeden de hissedildiğine dair ayrıntılar var. Depremin ne olduğunu en iyi bilen ülkelerden ve faturasını, acı faturasını da en ağır ödeyen ülkelerden biriyiz. Belki de başındayız maalesef. Azerbaycan'la gazda yeni anlaşmamız var. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 2029'dan itibaren 33 milyar metreküp doğalgaz sevkiyatı yapılacak. Bakü Enerji Haftası'nın açılışına bir mesaj gönderdi Başkan Erdoğan ve mega projeleri Azerbaycan'la başarıyla hayata geçirmeyi düşündüklerini dillendiriyor. Peki, devam edelim. Yüksek bedellerle alınan yazlıklar muhakkak etrafınızda vardır. Belki sizin de vardır. O yüzden bu haber sizi de doğrudan ilgilendiriyor olabilir. Artan aidatlar, bakım masrafları, yol masrafları, yeme içme maliyetleri gibi bedeller sebebiyle orta sınıfa lüks hale geldi o yazlıklar. Vatandaşlar yazlıklarını satıp gelir getiren mülk alma ya da memleketle ev yapma yoluna gidiyor. Yaşanan bu trend emlak sitelerindeki satılık yazlık ilanlarına da rahatlıkla yansıyor. Gayrimenkul uzmanı Selim Ataç, eskiden yazlık konutlar güvenli bir yatırım aracıydı ve statü sembolüydü. Bugünse sadece masraf kapısı. Bizde her yıl aynı yere gitmek tatil hissi vermediğini düşünüyoruz. Aynı zamanda yılda maksimum bir ay kalınabilen bir yer. Tüketiciler de atıl kalacak yeri getiriye dönüştürmek istiyor. İşte bu yüzden burada tatil yapmak yerine başka yerleri tercih ediyor. soruyor. Marmaris'te emlak danışmanlığı yapan Gözde Karaböcek ise yine düşünüyoruz. Aynı zamanda yılda

0: ellerindeki bütçeyi şehir merkezinde kira getirebilecek bir mülk edinmek için harcıyor. Oradan elde ettiği gelirle de bütçesine katkı sağlıyor. Her tatilini başka bir yerde geçirme imkanına kavuşuyor. Aynı zamanda memlekete yatırım yeni trend olarak ortaya çıkıyor. İnsanlar memleketleriyle bağını sağlamlaştırmak için ihtiyacını karşılayan evlerini kendi memleketinde inşa ederek tatil anlayışlarında yeni bir pencere açmış oluyor. Ege ve Akdeniz'deki yazlık sitelerde aidatlar sitenin konumu, sunduğu imkanlar, özel plaj, ortak havuz, geniş peyzaj alanları, 7/24 özel güvenlik, shuttle servis hizmetlerine göre değişiyor. Öyle aidatlar var ki 1500'den başlıyor. 18 bin liralara, yıllık 36 bin liralara kadar, 50 bin liralara kadar çıkıyor. Bunlar standart havuzsuz ya da küçük havuzlu siteler. Biraz orta üst segmentte olayım ben diyorsanız, güvenlikli, havuzlu, sosyal tesisli olan yazlıklara bakıyorsanız, çocuk oyun alanları ve güvenlikler bulunuyor buralarda. Aylığı 4 bin lira ile 10 bin lira arasında değişiyor ve yıllık bedelde 48 bin lira ile 120 bin liralar seviyesinde. Arkadaş, ben lükse çok çabuk alıştım yahu, ille de lüks diyorsanız, özel plaj, iskele, rezidans hizmetleri var buralarda. Daha çok Bodrum, Yalıkavak, Çeşme, Alaçatı civarında premium hizmetler veriliyor. Uluslararası otel zincirlerinden de hizmet alınıyor. Aylık 15 bin lira ile 180 bin lira arasında aylıkları değişiyor. Yıllık ortalaması da bunun 180 bin lira ile 2 milyon lira arasında bir faturaya neden oluyor. Bir yazlık ev alındığında masraflar, mülkün bedeli, vergisi, harcıyla sınırlı değil. Evin boş kaldığı dönemlerde ödenen aidat bedelleri asgari ücret seviyesine ulaşıyor. Deniz kenarlarında sert iklimden çıkan konutlarda rutubet ve yıpranma her sezon başında on binlerce liralık zorunlu tadilat masrafı çıkartıyor. Yüksek emlak vergileri, sigortalar, kışında ödenen sabit giderler, büyük bütçeler, büyük bütçeleri sizlerden alıp götürüyor. En iyisi mi memleketi bir düşünün. Öyle diyelim. Memlekete ev yapma alternatifini bir düşünün. Zira en ekonomiyi o gibi gözüküyor. Ya da kent içinde getiri sağlayabilecek yatırımlara kanalize olmak gerekiyor. Efendim, Türkler büyüyor, biz küçülüyoruz diyor Yunanistan merkezli bir analiz. Yazıda Orta Doğu'daki savaşın bölgesel güç dengelerini yeniden şekillendirdiği ve bu tabloda en güçlü çıkan aktörün ise Türkiye olduğu öne sürülüyor. Ankara'nın savaşa doğrudan dahil olmadan jeopolitik ağırlığını arttırdığına işaret ediliyor. Buna da akıl deniyor zaten.
1: Kazanan ne Washington, ne Tel Aviv, ne Tahran. Orta Doğu'daki savaşın kazananı Ankara. Bu cümleler Yunan basınındaki bir analizden. Yazıda Türkiye'nin NATO açısından vazgeçilmez göç konusunda hayati, enerji güvenliği bakımından kritik ve bölgesel arabuluculuk çabalarında gerekli bir aktör olmayı sürdürdüğü vurgulandı. Batı'nın gözünde Ankara'nın öneminin daha da arttığı kaydedildi. Analize göre Türkiye, diğer aktörlerin yıprandığı bir dönemde tarihi bir fırsat yakaladı. Kafkasya'dan Libya'ya, Suriye'den Doğu Akdeniz'e kadar uzanan hatta etkisini büyüttüğü belirtildi. Ne Washington'ın, ne Tel Aviv'in, ne de Tahran'ın bu süreçten kazançlı çıktığı belirtildi. Asıl kazananın savaşa doğrudan girmeden stratejik ağırlığını artıran Türkiye olduğu ifade edildi. Yazının en dikkat çeken bölümü ise Atina'ya yönelik uyarılar oldu. Yunanistan'ın uluslararası hukuk ve müttefiklik ilişkileriyle sürdürdüğü güvenlik siyasetinin artık yeterli olmayabileceği savunuldu. Analizde büyük güçlerin haklı olanı değil, işine yarayanı desteklediği değerlendirmesine yer verildi. Bu nedenle Türkiye'nin birçok batılı karar vericinin gözünde her zamankinden daha kullanışlı göründüğü ifade edildi.
0: Sıcaklar fena geliyor. Haziranla beraber sıcaklıklarda ciddi artışlar gözlemleniyor. Tüm yurtta kendisini hissettirecek gibi gözüküyor o sıcaklık artışı. İstanbul'un da 30 dereceyi test edeceği, yani bu yıl ilk kez 30 dereceyi ve hatta belki de üzerini görebileceği ifade ediliyor. Malumunuz sıcaklıklar gölgeli yerlerde, güneşin alnında değil de gölge olan yerlerde ölçülüyor. Bu arada Samandağ'da balina sürprizi dikkatlerden kaçmadı. Hatay Samandağ'da dalış merkezi üyeleri dalış etkinliğinde tekneyle kıyıya döndükleri esnada Asi Nehri'nin Akdeniz'de buluştuğu noktanın yakınlarında bir hareketlilik fark etti. Suda balina olduğunu anlayan dalgıçlar bir süre takip ettikleri canlıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Daha sonra da gözden kayboldu. Hidrobiyolog Doktor Erol Kesici, Akdeniz'de yaklaşık 20 balina türü bulunduğunu, bunlardan 8'inin daha yaygın olarak göründüğünü söylüyor. Kesici, balinaların bahar ve erken yaz aylarında deniz yüzeyinde görülme olasılıklarının arttığını da söylüyor. Kesici, balinaların Samandağ ve Akdeniz kıyılarına gelmesindeki en önemli nedenlerin beslenme olanakları ve su sıcaklığı

0: Sıcaklığındaki değişiklikler olduğunu kaydediyor. Kesici, Akdeniz'in besin bakımından okyanuslara göre daha fakir olduğunu da belirtiyor ve balinaların besin açısından zengin akıntıların nehir ağızlarının bulunduğu bölgelerde daha sık görüldüğünün de altını çiziyor. Haber böyle. Şimdi Marmara'da birden fazla noktada denize girilebileceğine dair haberleri, hatta 95 nokta olarak belirlendiğini size daha önce aktarmıştık ama aynı Marmara'da plastik kirliliğinin de 3 katına çıktığına dair bir TÜBİTAK destekli araştırma var. Bence bundan da haberiniz olsun. Tam 3 katı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Akdeniz, Ege ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitelerinin ortak yürüttüğü bir çalışma bu. Marmara'nın 14 noktasından alınan örnekler incelendi. Doçent Doktor Olgaç Güven, plastik kirliliğinde son 25 yılın ciddi oranında artış gösterdiğini ve bazı bölgelerde tam 3 katlık bir yükseliş tespit edildiğini kaydediyor. Araştırmada ayrıca 1999 Gölcük depreminin izlerine de rastlandı. Deprem dönemine ait katmanlarda plastik miktarının belirgin şekilde arttığı görülürken bunun karasal kirleticilerin denize taşınmasıyla ilişkili olabileceği değerlendiriliyor. İncelenen mikroplastiklerin %94'ünün sentetik tekstil kaynaklı fiberlerden oluştuğu belirlendi. Güven, çamaşır yıkamada açığa çıkan liflerin mikro arıtma sistemi olmadığı için arıtma tesislerinden geçerek denize ulaştığını da söylüyor. İzmit Körfezi'nde ise kozmetik ürünlerinde kullanılan mikro boncuklara rastlandığının da özellikle vurgulandığı anlaşılıyor. Plastik kirliliği tam 3 katına çıktı. Elimizde olmadan kullanmak durumunda olduğumuz, ne bileyim, çamaşır yıkarken vesaire sisteme, kanalizasyona, ardından da maalesef denizlere ulaşan atıklara belki bir şey yapamayız bireysel manada ama yine günlük kullanımımızda ihtiyaçlarımız içerisinde plastik bardakları, çatalları, kaşıkları, poşetleri herhalde tercih etmezsek ölmeyiz. Ama eğer bu tercihte ısrar edersek, inanın bu plastiklerin faturası kanser olarak maalesef hanelere dönüyor. Herkesin de azami dikkat göstermesi gerekiyor. Evinize bile sokmayın az evvel saydıklarıma. Süresiz nafaka Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde, 4 Haziran'da karar verilmesi bekleniyor. Kamuoyunun ve siyasetinin uzun süredir gündeminde, biliyorsunuz, süresiz nafaka uygulaması. Gözler artık Anayasa Mahkemesi'ne çevrildi. Genel Kurul Perşembe günü Antalya 12. Aile Mahkemesi'nin Türk Medeni Kanunu ile alakalı maddesindeki süresiz ifadesinin iptaline ilişkin başvuruyu esastan görüşecek. Bu konuda bize daha evvel ulaşan çok sayıda mesaj olduğu için ve dostlarımızın da bu konuyu sorduklarını bildiğimiz için özellikle ayrıntılarıyla paylaşıyorum şimdi. Türk Medeni Kanunu'nun nafakayı düzenleyen 175. maddesinde boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraf mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz ifadeleri yer alıyor. Maddedeki süresiz olarak ifadesi üzerinden yürütülen tartışma Antalya 12. Aile Mahkemesi tarafından mahkemeye, Anayasa Mahkemesi'ne taşınmıştı. Yüksek Mahkeme bu çerçevede 4 Haziran'daki toplantıda başvuruyu esastan ele alacak ve karara bağlayacak. Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı 12. yargı paketi kapsamında boşanma hukukunda reform yapılması ve yoksulluk nafakası süre sınırı getirilmesi gündemde. Konuyla alakalı olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek daha önce yaptığı açıklamada boşanma süreçlerinin uzunluğuna dikkat çekmişti. Boşanma davaları 10 yıl sürüyor. Bu süre zarfında nafaka ödeyen şahıs kendine yeni bir hayat kuramıyordu. Bunu çözeceğiz demişti. Karar hem yürürlükteki davaları hem de Adalet Bakanlığı'nın yasa çalışmasını etkilemesi bekleniyor. Masadaki taslağa göre nafaka uygulamasında evlilik süresinin esas alınması planlanıyor. Buna göre 3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5 yıl evli kalanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise 12 yıl süreyle nafaka ödenmesi öngörülüyor. Taslak bu, kesinleşmiş değil. Haberiniz olsun ama masadaki taslak bu. Eğer 3 yıl evli kalınıp ardından boşanma gerçekleşmişse nafaka süresi 5 yıl, 5 yıl evli kalıp da ardından ayrılanlara 7 yıl, 10 yıl evli kalanlara ise ve ardından ayrılanlara ise 12 yıl süreyle nafaka ödenmesi öngörülüyor. Bu sürenin sonunda ise nafaka yükümlülüğünün sona erdirilmesi gündemde. Nafakanın sona ermesiyle maddi zorluk yaşayabilecek kadınlar içinse sosyal yardım mekanizmalarının devreye girmesi verilmesi düşünülüyor. Nafaka kesildiğinde oluşabilecek mağduriyetlerin devlet destekleriyle giderilmesi hedefleniyor. Ayrıca çekişmeli boşanma davalarının azaltılması da düzenlemenin hedefleri arasında. Davaların uzamasına neden olan unsurların ayrıştırılarak ayrı davalar kapsamında ele alınması ve sürecin daha hızlı sonuçlandırılması da planlanıyor.
1: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
4: Vakıfbank Winov sunar.
5: Senet. Kişi veya kuruluşların ödemeleri gereken borç tutarı ve tarihi gibi detayları kesinleştiren imzalı resmi belgedir.
4: Vakıfbank Winov sundu.
6: Burası Radyo 7.
7: Radyo 7.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
9: Reklam.
10: Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.
11: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
12: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
13: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
14: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
13: Dünyası.
14: Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve itemiz.com.tr'de.
15: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
12: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
16: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
17: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
18: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
19: Yoksa sorun değil.
18: Dedim kızım, halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
17: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
12: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. 1000 kontrollü fatura, defter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
5: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
6: Bir reklam.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Reklam.
9: Radyo 7.
10: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
11: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
12: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
13: %60'ı gösteriyor İstanbul'da kent trafiği şu anda. %60 seviyesinde. Özeti ise aynen şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamette hem Anadolu'ya hem de Avrupa'ya geçişte trafiğin açık olduğunu söyleyebiliriz. Haliç Köprüsü içinse maalesef onu söyleyemeyiz. Halıcıoğlu yönünde yoğun akıcı gözüküyor. Ancak Hayvansaray tarafının çok daha kalabalık olduğunu söylemek lazım, eklemek lazım. Ama bu kadar değil. 5 liste daha listeyi 5 farklı arterle daha zenginleştireceğiz maalesef. E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar, TEM'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar, Büyükdere Caddesi'nden Barbaros Bulvarı'na, yine E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na ve Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yoğun, hatta çok yoğun trafik sizi bekliyor. Haberiniz olsun.
12: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
14: 7 gün 7 sabah.
10: Ankara gündemi.
13: Başkent'e dönelim, arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin ve günaydın.
15: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
13: Çok teşekkürler. 2 Haziran Salı sabahındayız ve merakla planlı gündemi senden alıyoruz.
15: Öncelikle CHP'de başlayalım. Mutlak butlan kararı sonrası partide iki ayrı CHP görüntüsü ve iki farklı cephe oluştu. Kılıçdaroğlu ve Özel arasında siyasi ve hukuki konularda tam anlamıyla bir soğuk savaş yaşanıyor. Bu gelişmeler Başkan Erdoğan'ın da gündemindeydi. Dün kabine sonrası konuştu. Kurultay salonlarından mahkeme koridorlarına taşınan bu siyasi ve hukuki mücadelenin hiçbir yerinde olmadıklarını ifade etti. Olmayacaklarını kaydetti. Ayrıca sokakların karıştırılmasına izin verilmeyeceği konusunda da bir uyarısı vardı. Başkan Erdoğan bugün mesajlarını Sayıştay'dan verecek. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıldönümü etkinliklerine iştirak edecek. Gözler hafta boyunca mecliste olacak. Genel kurul gündemindeki konularını görüşmek üzere saat 15'te toplanacak. Öncesinde siyasi partilerin grup toplantıları olacak. Az önce de ifade etmiştim. Gözler CHP grubunda, tartışmalara son nokta dün öğleden sonra konuldu. CHP grubunun toplanması kesinleşti. Kemal Kılıçdaroğlu kanadının itirazına karşın meclis başkanlığı Özgür Özel'in yaptığı başvuruyu kabul etti. CHP'nin Özel başkanlığında bugün yapacağı grup toplantısına meclisin resmi sitesinde gündeminde yer aldığını da ifade edelim. Meclis başkanı Numan Kurtulmuş da zaten Finlandiya gezisi öncesinde konuşmuştu. Çelişki yaşandığına dikkat çekmişti. Meclisin taraf olmayacağını ifade etmiş. Mahkeme yerine konulmayacak demişti. Kurtulmuş iki tarafından bir ortak mutabakatta buluşmaları gerektiğini de ifade etmişti. CHP grubunda gözler Özger Özel'de olacak demiştik. Malum mahkeme kararıyla genel başkanlıktan uzaklaştırıldı. Ancak grup başkanı an itibariyle öyle görünüyor. Olağanüstü kurultay süreciyle ilgili de düğmeye bastı, takvimi işletmeye başlattı, imzalar toplandı. İlk gün imza sayısının salt çoğunluğun geçtiği ifade ediliyor. Bir günde 600'ün üzerinde imza toplandığı belirtiliyor. Birkaç gün içinde de sayının 1000'e ulaşacağı yine iddialar arasında. Parti meclisinin olağanüstü toplantıya çağrılması ve olağanüstü kurultay içinde girişimde bulunması seçeneklerinin masada olduğunu ifade edelim. Kılıçdaroğlu cephesine bakarsak onlarda tedbir kararı olduğu için delege de toplasa, kaç milyon üye de toplasa kurultay yapılmaz görüşündeler. Mahkeme kararı var diyorlar. Yetki genel başkanında olduğunun altını çiziyorlar. Dediğim gibi tartışmalar önümüzdeki süreçte de geniş biçimde devam edecek. MHP grubu da var bugün mecliste. Devlet Bahçeli kürsüde olacak. Son siyasi gelişmeleri, özellikle CHP'deki gelişmeler ilişkin neler söyleyeceği merak konusu. DEM Parti'nin de grup toplantısı olduğunu ifade edelim. Ankara gündeminden bir diğer başlığımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan Veriden Vizyona 3 Kuşak 1 Türkiye araştırma bulguları paylaşmak üzere bugün kameraların karşısına geçecek. O etkinliğe katılacak Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
13: Peki Kemal Doğan, çok teşekkürler ve kolay gelsin size de.
14: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir. Bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
8: Halkbank. Brent petrol aşağı düştü, akaryakıta indirim geldi. Benzine 1 lira 38 kuruş, motorine ise 1 lira 81 kuruş indirim yapıldı. 2026 Mayıs ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi aylık artışı %1,53 olarak gerçekleşti. İstanbul 3-6 Haziran tarihlerinde küresel İslami ekonomi zirvesine ev sahipliği yapacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
13: Halkbank. Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. 2 Haziran Salı sabahı itibariyle saat 8.41 oldu. Çoktan yollara çıktınız biliyorum. Hatta iş yerlerinize ulaştınız, besmeleyi çektiniz. Mücadelenize başladınız. Hala trafikte olanlar var, seyrine devam edenler var. Bulundukları yerde mücadelesini sürdürürken bize kulak verenler var, gönül verenler var, yazanlar var, yazamayanlar var, yazmayanlar var. Her birine tabii saygı duyuyoruz. Ama dönen gelen mesajları da ayrıca seviyoruz, yani onu da itiraf ederim. Gökhan Bey bizi dinliyor. Antalya'da Gökhan Satır diyor ki Avrupa'ya göre, hani akaryakıt fiyatları dediniz az evvel ama Avrupa'daki maaşların seviyesi belli. Türkiye'deki maaşların yine avro üzerinden hesaplanıldığında seviyesi belli. Yine her halükarda bizim benzin, akaryakıt fiyatları onlardan kat kat fazla diyor. Bizde 500-600 avrolarda, Avrupa'da 2000 avrolar civarında diye ekliyor. Gökhan Bey haksız değil. Gayet tabii. Peki, aleyküm selam diyelim dostumuza Ahmet Usta'ya. Abi ben 9 ay evli kaldım, yıllardır da nafaka ödüyorum, tam 15 sene oldu diyor. İşte bu açık, yani açık bir ihlal yani ve haksızlık. Evlilik süresi 9 ay, 15 yıldır dostumuz nafaka ödediğini söylüyor. Az evvel bir takvimden bahsetmiştik, hatırlayacaksınız. Hani ne kadar süre evli kalınırsa, tabii bu kesinleşmiş değil ama bir taslak. Mesela 3 yıl evli kalınırsa 5 yıl süreyle nafaka, 5 yıl evli kalınırsa 7 yıl süreyle nafaka, 10 yıl evli kalınırsa ardından boşanma gerçekleşirse 12 yıl süreyle nafaka ödenmesi planlanıyor. Burada olay çok daha vahim, mesajdaki olay. 9 ay süre evlilik süresi, ardından 15 sene boyunca nafaka, hala devam ede gelen bir nafaka. Yani bunun da tazmini icap eder. Yerden göğe kadar haklı. Peki çok teşekkürler diyelim. Birgül Hanım'a günaydın diyelim. Ankaralılar abartıyor. Mansur Başkan'ın evinde sular var, kesik değil ki diyen dostumuza da çok teşekkür ediyoruz. Mesele Ankaralı'nın da evinde suyun akıyor olmasıydı. Mübarek Kurban Bayramı'nda özellikle kimse susuz kalmasın tabii. Yani İbrahim Bey, İbrahim Kara mesajı bize gönderiyor. Abi bu uygulama gerçekten çok iyiymiş, hemen ben de indiriyorum diyen dostumuza, dinleyicimize de sevgiler gönderelim ve devam edelim. Şimdi CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın irtikap suçlamasıyla tutuklanıp görevden uzaklaştırıldığını hatırlayacaksınız. Sonrasında belediye meclisi bir seçim yaptı. Bu kritik bir seçim. Ve Akçakoca ilçesi CHP'den AK Parti'ye geçti. AK Parti'nin adayı Alev Ünal, CHP'li rakibini geride bıraktı ve yeni başkan vekili oldu.
9: Akçakoca Belediyesi'nde başkanlık görevine vekalet edecek isim yapılan meclis seçimiyle belirlendi. Seçim sonucunda belediye yönetiminde yeni bir dönem başladı. Düzce'de Akçakoca ilçesinin CHP'li belediye başkanı Fikret Albayrak'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde seçim yapıldı. Seçimi AK Parti'nin adayı Alev Ünal kazandı. Başkan vekili seçilen Ünal 19 oyun 9'unu aldı. Seçimde CHP'nin adayı Naim Tok 5 oy alırken 1 oy da geçersiz sayıldı. Öte yandan Albayrak hakkında bazı müştekilerin iskan işlemleri karşılığında para talep edildiği yönündeki şikayetleri üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından irtikap suçundan soruşturma başlatılmış, Albayrak bu kapsamda tutuklanmıştı.
13: Temiz olmayan, usulsüz kazanılan, hak etmediği halde edinilen her tür geliri şiddetle reddediyoruz. Helal olmadığı konusunda da herhalde sizinle hemfikiriz değil mi efendim? Ya da siz bizimle hemfikirsiniz. Bu benim için de öyle, senin için de öyle, bizim için de öyle. 7000 lira aldı, 50 avroya anlaştı 10 dakikalık mesafede. Tam 7300 lira çekti kredi kartından taksi şoförü. Ona taksi şoförü demek de doğru değil ama. Amerikalı Twitch yayıncısı Augury, rapçi Scott'ın konseri sonrasında bir taksici dolandırmış. 10 dakikalık mesafe için 50 avroya anlaştığı taksici, yayıncının kredi kartından 7300 lira Türk lirası çekti. Augur o anda canlı yayındaydı. Gözaltına alındı taksici H.A. Tam 95.500 lira ceza yedi. Taksicilik kartı da iptal edildi sevgili dinleyiciler. Zaten canlı yayın anında kamera görüntüleri vesaireler de çok net şekliyle sabit. Diyaloglar da rahatlıkla anlaşılıyor. 50 avro konuşuluyor. 7300 lira kesiliyor. 7000 lira almış. Almış da 95 bin lira da yemiş arkasından cezayı. Ayrıca taksicilik kartının da iptal edildiği ifade ediliyor. O yüzden diyorum haksız kazancın her türüne şiddetle hayır diyoruz. Temiz olmayan kazancı da şiddetle reddediyoruz. 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunmuştu, hatırlayacaksınız. Büyük infiale neden olmuştu bütün Türkiye'de. Herkes günlerce, aylarca konuşmuştu. Nasıl olabilir böyle bir şey demişti. Güran ailesi İstanbul'da adalet nöbetine başladı. Sesimiz hiç kimseye gitmiyor diyen baba Arif Güran ve yakınları Matya Ahmet Minguzi'nin mezarını ziyaret etti, ailesiyle buluştu.
16: 1,5 yıldan fazladır biz Diyarbakır'da bir zulüm var diyoruz, zulüm. Ve sesimiz hiç kimseye gitmiyor.
17: Baba ve abi İstanbul'a geldi. Adalet nöbeti tuttu.
16: Bizi kimse duymuyor. Duymak istemiyorlar. Ama bizler her gün artık meydanlarda olacağız.
18: Önce Narin için. Narin için biz bu yola çıktık. Narin'in hakikati yerine gelsin diye. Asıl faili, asıl hak ettiği cezayı alsın diye.
17: Narin Güran 21 Ağustos 2024'te Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayboldu. 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulundu.
18: İçimiz yanıyor. Yani biz gerçekten kendi kızımızı öldürecek kadar vahşi bir aile değiliz.
17: Olayın ardından anne Yüksel Güran, abi Enes Güran ve amca Salim Güran suçlu bulundu. Ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
18: Anne, abi ve amca ağırlaşmış müebbet hapis cezası yedi. Bunun sebebi ne hukuken açıklayabiliyorlar ne de resmi bir dilden bize bir açıklama yapamıyorlar.
17: Güran ailesinin diğer fertleri suçlamaları kabul etmedi. Asıl suçlunun köyde yaşayan Nevzat Bahtiyar olduğunu ileri sürdüler. İstanbul Şişhane'de adalet nöbeti tuttular.
16: Bu zulüm bitene kadar, Nari'nin hakikati ortaya çıkana kadar, yalan ve sahtat raporlar ortadan bitene kadar biz bu meydanlarda bağırıp ve çağıracağız Nari'nin hakkı için.
17: Aile hazırladıkları pankartları açtı. Destek vermeye gelenlerle birlikte saatlerce meydanda beklediler. Ardından Nari'nin babası Arif Güran'la abi Baran Güran basın açıklamasında bulundu.
16: Arabada DNA var. Araba hiçbir zaman bana gitmedi. O araba köydeydi. Yalan dolanlarla bu dosyayı bahala koydular.
18: Siz hiç katillerin adalet nöbeti tuttuğunu gördünüz mü? Siz hiç katillerin her gün bir memlekete ses duyurduğunuzu gördünüz mü? Biz ilk günden beri bu ülkede memleket bırakmadık.
17: Güran ailesi daha sonra uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Matti Ahmet Minguzzi'nin kabrini ziyaret etti. aileye Minguzzi'nin anneannesi Aynur Akıncılar'la diğer yakınları eşlik etti.
13: Adana'dan herkese bolca selamlar gönderiyorum diyor Mesut Bey. Buğday hasadı yapıyoruz şu anda ve o esnada da sizi dinliyoruz. Biraz endişeliyiz doğrusu, çünkü hala buğdayda yeni bir fiyat yok ve bu beklenti bizi üzüyor, bir o kadar da geriyor diyor. Mesut Bey'e ve arkadaşlara her birine kolay gelsin diyelim. Biz aynı vazifesi ifa ediyoruz ve muhatabına mesajınızı böylece canlı yayında aktarmış olduk. Anadolu Otoyolu bugün kapalı. O istikamette ilerleyecek olan ya da ilerleyenlerin dikkatine, İstanbul istikametine gidecekler özellikle dikkat etsinler lütfen. Kocaeli Valiliği Anadolu Otoyolu'nun Gebze ile Dilovası kavşakları arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yeni trafik düzenlemesine gidileceğini açıkladı. Bugün saat 8'de başlayacak ve 24 saat esasıyla sürecek çalışmalar, ki yaklaşık 50 dakika önce başladı o düzenleme. Otoyolun Muallimköy-Gebze kavşakları arasında Ankara-İstanbul yönü trafiğe tamamen kapalı vaziyette. Sürücüler D100 Karayolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ayrıca Muallimköy kavşağında Osman Gazi Köprüsü istikametinden gelip Anadolu Otoyolu'nun İstanbul ve Ankara istikametine bağlanan kolları da trafiğe kapalı. Bu araçlarda D100 Karayolu'ndan İstanbul ve Ankara istikametine gidecekler. Anadolu Otoyolu bugün kapalı. Saat 8'de başladı. 24 saat esasıyla da o çalışmalar devam edecek. Uyarılara, işarete ve işaretçilere dikkat etmek gerekiyor. Biraz da sabırlı olmak gerekiyor düzenleme nedeniyle. Peki dünya acaba ne kadar sabırlı? İşgalci İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı verdi. Bu emrin ardından saldırılar yoğunlaştı.
17: İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını genişletme sinyali verdi. Beyrut için yeni tehditler savruldu. Can kaybı hızla arttı. İşgalci İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz ortak açıklama yaptı. İsrail ordusunun Beyrut'a yeni hava saldırıları düzenleyeceğini duyurdu. Açıklamada Beyrut'un Dahiye bölgesindeki hedeflerin vurulacağı öne sürüldü. İsrail yönetimi saldırıların Hizbullah'a yönelik olacağını iddia etti. Tehditlerin ardından Lübnan'ın güneyinden yeni saldırı haberleri geldi. İsrail'e ait insansız hava aracı Birika beldesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı. Saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Tul beldesindeki Şeyh Ragıp Harp Hastanesi çevresi de hedef alındı. İHA saldırısında bir genç yaşamını yitirdi. Kefsir beldesine gece saatlerinde düzenlenen hava saldırılarındaysa 3 kişinin öldüğü bildirildi. Ateşkese rağmen saldırıların sürdüğü Lübnan'da gerilim tırmanırken İsrail basınından dikkat çeken bir iddia geldi. İsrail Devlet Televizyonu Kan'ın haberine göre Tel Aviv yönetimi işgal altındaki bölgelerden çekilmeyi içeren bir teklif hazırladı. Ancak bu teklifin bir şartı bulunuyor. Haberde Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Lübnan ordusunun örgüte yönelik operasyonlarını artırmasının beklendiği öne sürüldü. Amerikalı kaynaklar söz konusu teklifin Washington'da yapılacak görüşmelerde Lübnan tarafına sunulacağını iddia etti. Haberde İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu bölgelerden kademeli çekilmesinin gündemde olduğu aktarıldı.
13: Tam bir bilmece. Amerika ve İran arasında savaş yeniden mi başlayacak, yoksa anlaşma sağlanabilecek mi? Gündemdeki yerini koruyor bu soru. İran'ın Keşm Adası'na yönelik saldırılar, Kuveyt'teki misilleme ve Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim topyekün savaş riskini yeniden arttırdı. Diğer yandan İran yönetimi Lübnan'a yönelik saldırılar nedeniyle Amerika ile arabulucular üzerinden yürütülen mesaj trafiğini durdurdu. İsrail'in Lübnan ve Gazze operasyonları sona ermeden müzakere olmayacak.
17: Füzeler ve uzlaşı mesajları birlikte geldi. Washington, Tahran hattında yaşananlar ateşkesin kırılganlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Amerikan Başkanı Donald Trump sosyal medya paylaşımında İran'ın anlaşma yapmak istediğini ifade etti. Hazırlanan taslağın zenginleştirilmiş uranyum konusunu ayrıntılı şekilde ele aldığını belirtti. İyi bir anlaşmanın hem Amerika hem de müttefikleri için faydalı olacağını savundu. Ancak aynı saatlerde bölgede çatışma yaşandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Keşm Adası ve Goruk bölgesinde İran'a ait radar ve İHA komuta merkezlerini vurduğunu açıkladı. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim de devam etti. Amerikan donanması İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında rotası değiştirilen gemi sayısının 118'e ulaştığını duyurdu. Devrim muhafızları ise son 24 saatte 28 geminin Boğaz'dan kendi koordinasyonlarıyla geçtiğini bildirdi. Bu sırada Kuveyt'te hava savunma sistemleri devreye girdi. İran'ın Amerikan üssüne balistik füze ve İHA saldırısı engellendi. Devrim muhafızları ise Amerika'ya taviz vermeyeceklerinin altını çizdi. İran basını olası mutabakat metninde kendi değişikliklerini yapmak istediklerini bildirdi. İsrail'in Lübnan'a yönelik ateşkes ihlalleri devam ederken İran cephesi Amerika'ya res çekti. İran yarı resmi ajansı Tasnim, Amerika ile mesaj alışverişinin askıya alındığını duyurdu. İran'ın Lübnan ve Gazze'deki operasyonlarının durdurulmasına yönelik talepleri karşılanana kadar herhangi bir görüşme yapılmayacağını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı konuyla ilgili konuştu. Bir cephede ihlal, bütün cephelerde ihlal demektir ifadelerini kullandı.
14: 7 gün, 7 sabah.
19: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
20: Otopratik. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu kıyıları, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara'da mevsim normalleri üzerinde, kuzeydoğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne 27, Bursa 32, İzmir parçalı bulutlu 33, Manisa 34, Afyonkarahisar 27, Antalya parçalı bulutlu, yerel yağmurlu 26 derece, Adana 32, Hatay 28, Ankara parçalı bulutlu 27, Eskişehir 29, Sivas 23, Düzce 30, Samsun ve Trabzon çok bulutlu, yerel yağmurlu 21 derece, Erzurum sağanak yağışlı 20, Malatya 29, Van 22, Diyarbakır 32, Mardin 29, Şanlıurfa parçalı bulutlu 34 derece, bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 40, Bakü 25, Berlin 27, New York 22 derece.
19: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
21: Otopratik.
13: Sözde yatırım şebekesi bunlar. Daha doğrusu sözde yatırım aracı ama tam bir şebeke. Çok sayıda karakıt istasyonuna el konulduğu haber veriliyor. Bankaların kurumsal kimliklerini kullanıp kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtan şebekeye yönelik operasyonda 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 milyar 606 milyon liralık mal varlığına da el konuldu. 27 şehirde düzenlendi o operasyon. Akaryakıt istasyonları, dolum tesisleri de İşin içerisinde oralara da el konulduğu bilgisi var. Ayrıntısını gün içinde Radyo 7'nin haber bültenlerinde dinleyebileceksiniz. Ama bizden bu kadar. Kısmet olursa yarın sabah 7'de yine buluşalım ve yine hayatı konuşalım sizinle. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan selamlarla ayrılıyorum. Her şeyin en güzeli sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
10: Okul, sınav ve başarı için Argebit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Argebit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu.
11: Argebit, Argebit, hep ileri git.
22: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendiriyor.
23: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
22: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendirdi.
10: Burası Radyo 7.
11: Radyo 7.
24: Reklam.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot garaj yolu
2: ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot garaj yolu
4: ekspertiz. Reklam.

0: Günaydın efendim. Radyo 7 burası ve bir programla daha birlikteyiz. Nasipse 11'e kadar sizlere en güzel eserlerle arkadaşlık edeceğim. Hoş geldiniz.
1: Düştüm, etmiyorsun yardımda. Sanki hep sen var.

Nigar Muharrem ve Çınare Melikzade düetiydi. Seviyorsanım bir düet daha dinleteceğim. Karadeniz ezgisi taşıyor. Karadeniz şarkısı demeyelim, Karadeniz arabeski desek daha iyi olur bu tarzdaki eserlere bence. Ama güzel.

0: Kimde açmış gülü saldırmam.
1: Bilal Son Ses söyledi. Bir İbrahim Erkal şarkısıydı. Hemen peşine Tuğçe Kandemir.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Koç topluluğu, 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
11: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
12: Sağlam bankacılık.
13: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: 30 Haziran'a kadar para füyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira para para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'u
1: ekspertiz. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Bir reklam.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Reklam.

Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğümü nereden bileceksiniz?

ve şimdi yine bugün çokça adı yazılmış, epeydir dinletmediğim bir şarkıydı sanırım. Çok güzeldir sözleri. Dua. Duan belli, duyan belli. Her ne duanız varsa kabul olsun.

Şimdiki şarkımız elbet birilerine hasret duyuyorsunuzdur. Vardır değil mi öyle biri? Allah kavuştursun diyelim. Hayırlıysa tabii ki hakkınızda. Ve bu şarkıyı en güzel okuyan sesten gelecek Edip Akbayram. Hasretinle yandı gönlüm.

İlk saatimizi geride bırakacağız. İki eser dinletebileceğim bu dilim içerisinde. Onlardan ilki geliyor bile. Dido.

bir döneme damga vuran şarkılardan biriydi bu da. Özledikleriniz, geçmişten günümüze unutamadıklarımız ve en yeniler, hepsi işte Radyo 7'de sizlerle.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: İlk internet, ARPANET, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı ARPA tarafından geliştirilen ilk paket anahtarlama ağıdır. Bu, internetin temelini attı. 1970'lerin ortalarında ARPANET daha fazla üniversite ve araştırma kurumuna bağlandı. World Wide Web, WWW 1991 yılında internetin en popüler uygulamalarından biri oldu. Bu tarihten sonra internet yaygın halde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk internet bağlantısı 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
8: Bana göre vizyoner olmalı.
9: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
10: Sağlam bankacılık, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
13: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
12: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
14: Aygaz diyorum. Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Reklamlardan sonra şimdi şöyle has türküler var sizlere dinleteceğim. Onlardan ilki Musa Eroğlu'ndan olacak. Şöyle birkaç tane peş peşe hazırladım sizler için.

Ölürüm de vazgeçmem sevdiğim senden. Bu türküler sevilmez mi? Bu türküler dinlenmez mi? Buram buram Anadolu kokan, hasret kokan, özlem kokan, dertlilerin derdini bir nebze de olsa hafifleten eserlerle devam ediyoruz. Şimdiki türküde Cengiz Özkan, değme felek, değme telime benim.

Dinlemediğim ve dinletmediğim bir eseri bana hatırlatan dinleyicimize teşekkür ediyorum. Ben değeri ayrıdır bu şarkının demiş. Hangi şarkı? İbrahim Tatlıses'ten Bırakın Gitsin.

Ben direksiyonda, siz de bana yön veriyorsunuz. Şuradan git, şu tarafa doğru dön diyerek bana tarzı belli ediyorsunuz. Ve dinlettiğim bir şarkının peşine de yine sizler tarafından uygun olan eseri de yerleştirmek de bana düşüyor. İşte sizler arasında bir dinleyicimiz için benim için yeri ayrıdır dediği şarkı Gülden Karaböcek'ten geliyor.

Bu şarkıya Barış Manço öyle bir beste yapmış ki, söz olmasa vallahi çevirin çevirin dinleyin, muhteşem bir beste. Allah rahmet eylesin Barış Manço. Şarkının sözleri de bu arada babaannesi için yaptığı bir eserdi. O zaman bir Barış Manço yorumu gelsin. Her tarzın en iyilerini dinlediğiniz programda Erkan'la Çok Canlı'da.

Öyle güzel ki Barış abi şarkıları, vallahi dayanamadım, bir tane daha hemen peşine hazırladım. Umarım siz de diyeceksiniz ki iyi yaptın Erkan, vallahi güzel oldu, 3 tane böyle peş peşe. Öyle diyor musunuz?

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf Katılım'dan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf Katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

şu an yolda seyir halindeyken gerek direksiyon başında gerekse diğer koltukta yolculuk yapan dostlara kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Öyle içimden geldi. Aklıma geldiniz. Bir söyleyeyim dedim. Yolda da çok sayıda dinleyicimiz var şu an bize kulak veren. Direksiyon sağlayarak ekmeğinin peşinde olan tüm şoförlerimize de hayırlı işler olsun, bereketli gün olsun.

Bugün az muhabbet, çok müzik. Şöyle nefis şarkılar peş peşe tarafımca sizlere dinletilsin. Nasıl, iyi gidiyor muyuz şu ana kadar? İbrahim Erkal. Şimdi Radyo 7'de.

Güzel oldu vallahi. Finali de o zaman Ferdi Tayfur'la yapalım ve ben de stüdyoyu sevgili Eda'ya devretmiş olayım. Allah emanet olun.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
5: Reklam. Radyo 7.
6: Vakıfbank sunar.
7: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Biraz böyle kararlılık, biraz meydan okuma. Sana rağmen ben bu yoldan dönmedim. Yolda tutan şey de böyle karşısındakinin desteği değil de hani kendi inancı oluyor ya. Bence en iyi anlatanlardan biri. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını Radyo 7'de sizlerle buluşturacağız. Ben Eda Özdemir Genç'ten mikrofonda yerimi aldım. Edalı Saatler başladı. Şarkıyı da şöyle sizin için başa alırım. Hoş geldiniz.

0: Neden insan sevip de ayrı...
1: Türkiye'nin iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Herkes güzel bir güne başladı değil mi? Öyle olsun istiyorum. Bugün nerelerdesiniz, gününüz nasıl başladı? Evinde, işinde, yolunda olanlar ya da şöyle bir mola verenler, bizi dinleyenler, onlara şöyle selamlarımızı iletiyoruz. Neden insan... Kimler çalışıyor, kimler dinleniyor, kimler bizlere eşlik ediyor, kimler tavsiye üzerine geldi radyomuzun başında, kimler Radyo 7 mobil uygulama üzerinden bizleri dinliyorsa programa buyursun, bekliyoruz onları da. Güzel şarkılar, efendim hayatımıza dokunan şarkılar bizlere eşlik etmeye devam edecek.

Artık ben aşka inanmıyorum diyenler de var. Bir tarafa şöyle baktığımız zaman aman canım fark etmez bir şekilde hesaplaşırız diyenler de var. Hani böyle bazı hikayeler bittiğinde insan önce ne yapıyor? Önce yaptığımız hepimiz hemen hemen yapıyoruz bunu. Aşka küsüyor. Sonra dönüp yaşadıklarıyla şöyle bir hesaplaşıyor. İç dünyasıyla bir hesaplaşıyor. Kırgınlıklar geçer mi bilinmez ama hani insanın kendiyle yaptığı o sessiz hesaplaşma var ya, işte çoğu zaman her şeyden çok daha ağır geliyor. O yüzden diyoruz ki fark etmez, hesaplaşırız.

Vallahi bazen bize de kalmıyor, değil mi? Yani hani fark etmez hesaplaşırız diyor ama kimileri unutuyor, kimileri günü geldiği zaman bekliyor. Kimisi yoluna devam ediyor ama en güzel hesaplaşmayı kim yapıyor? Hayat yapıyor, hayat. En güzelini, en şahanesini o yapıyor. Ne eksik kalıyor, ne fazla kalıyor. Bazen söylenmeyen sözler, yapılmayanlar ya da yapılanlar, haksızlıklar cevabını en güzel efendim veriyor. Ve insan da uğraşmıyor, değil mi? Günü gelince herkesin payına düşeni önüne koyuyor.

şöyle bir bakıyoruz, hep aşkı anlatıyor. Ey aşk diyoruz, sen nelere kadirsin. Kimi zaman böyle ömrü güzelleştiriyor, kimi zaman bir cümleye sığmayan yaralar bırakıyor. İnsan bazen kendini onda buluyor. Efendim, kimi zaman en güzel şarkıları yazdırıyor, değil mi? Kimi zaman da insanı gecenin bir vakti kendiyle konuşturuyor. Yok yok, her şey var. Bir kalbi cennete de götürüyor, sabrı da öğretiyor, yoluna devam da ettiriyor, her şeyi yaptırıyor. Ey aşk diyecek Sezen Aksu. Bu arada sizlerden gelen güzel mesajlar da yayında olacak. 0507-977-0101 an itibariyle Türkiye'nin ve dünyanın neresindeyseniz bir kare fotoğrafla bekliyorum isimleriniz ve bulunduğunuz yerlerle. Radyo 7 Instagram, evet, kullanıyoruz, bakıyoruz mesajlara benim fotoğrafımın altına. Yine aynı şekilde isimlerinizle. Hadi bekliyorum.

0: Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 45,93, euro 53,55, gram altın 6691, çeyrek altın 11.019 lira. Brent petrol 96 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.904 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, halkbank. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendiriyor.
4: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
2: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
6: Reklam.

0: insan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
1: Sağlam bankacılık, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Reklam.
9: Radyo 7.
10: Vakıfbank'la program devam ediyor.
11: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
12: Şimdi sıradaki şarkı

Mersin'de Oktay. Oh ne güzel vallahi, bir manzara fotoğrafı. Sıradaki şarkıyı çok sevdiği Özlem. Şu an beni duymasa da diyor. Belki duyuyordur. Özlem Hanım bizi duyuyor musunuz? Oktay Bey sizin için şarkı istiyor Mersin'de. Ay yalnız nasıl güzel bir şarkı geldi. Güzel denk geldi. Hadi gözlerini gönderelim bunu Özlem Hanımcığıma.

Ah, minnoşuyla dinliyor bizi Kayseri'de Züleyha Hanım. Valla ay, bütün minnoşlar güzel değil mi? Tekir, harika bir tekir. Çok seviyorum hepsini, Mağlı'yı. Bir sonraki şarkı Canım Annem ve Babama Gelsin diyen, İzmir'den böyle selamlarını sevgilerini iletmiş ama kim olduğunu yazmayan dinleyicimize gelsin. Sakarya'da Yasemin Hanımcığım var. Sıradaki şarkı Bana Gelsin Eda Abla diye yazmış. Gelsin vallahi, gönderelim. Denizli'deki Marsibel, sıradaki şarkıyı Yufka Çalışanları. E hani fotoğraf atmamışsınız? Atardınız, gönderirdiniz. Nerede? Neler yaptınız? Ayvalık'ta Balıkçı Bahtiyar var. Ali Kamil ve Raşit selam söylüyorlarmış. Aldım efendim, aleyküm selam. Ben de buradan size sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Vallahi balıklar çok güzel görünüyor.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Edi. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlere armağan etmeye devam ediyoruz. Radyo Edi'yi ilk dinlediğimizden beri yıllardır kim var? Mustafa Kemal Paşa da seni çok severek dinliyoruz demiş, eksik olmasın. Ruhuma hitap ediyor şarkılar. Vallahi onu başarıyorsak muhteşem. Seni çok seviyoruz demiş. Hemen şöyle bakıyorum ismini de. Efendim Ali Bey göndermiş. Ali Pişkin, çok teşekkür ediyorum karşılıklı. Kayseri dinliyor diyen Songül Hanım var. Antalya'da Meral Soğancı eşiyle kahvaltı yaparken bizleri dinliyor. Oh, afiyet olsun. Şükrü Bey yine Konya'da bizlerle birlikte güzel dileklerini de iletmiş. Var olsun. Hemen şöyle bakıyorum. Bandırma'dan selamlar gönderen dinleyicimiz. Ah, bir de isminizi yazaydınız ya.

0: Türkiye'nin en iyi radyosu burası.
1: Burası Radyo 7.
0: Ya o daha güzel söyledi. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluşturduğumuz, efendim doğru frekansta bizleri dinliyorsunuz. Radyolarınızın sesi de açıktır, onu da biliyorum. Harikasınız bu anlamda. Hemen şöyle bakıyorum fotoğraflara da, kimler bizlerle birlikte diye. Allah'ım ya Rabbim, hanımlar. Sıdıka Gerede de bizlerle birlikte iyi yayınlar dileklerini de iletmiş. Ablası ve kardeşleri hep beraber. Oo ne güzel, valla çok güzel görünüyorsunuz. Teşekkür ediyorum fotoğraf için. Denizli'deki Yasemin'e Konya'dan Hüseyin şarkı göndermemi istiyor. Denizli'deki Yasemin Hanım, bizi duyuyorsunuz değil mi? Şarkıyı gönderiyoruz.

0: Radyo 7 Haber.
1: İzmir merkezli operasyonda Buca Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları üzerine harekete geçirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 62 şüpheliden, aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da yer aldığı 53 kişi gözaltına alındı. Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını sert bir dille kınadı. Açıklamada kutsal mekanda İsrail bayrağı açılması ve milli marş okunmasının kabul edilemez bir provokasyon olduğu vurgulandı. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında dev bir anlaşmaya imza atıldı. Kamu güvenliği haberleşmesiyle uydu ve uzay sistemleri tedarikini kapsayan iki yeni sözleşmenin toplam tutarının 845 milyon dolar olduğu açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatilinin acı bilançosunu paylaştı. Bakan Çiftçi, yurt genelinde alınan tüm yoğun önlemlere ve denetimlere rağmen tatil boyunca meydana gelen trafik kazalarında 70 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu. Anadolu Otoyolu'nun Muallimköy ile Gebze Kavşakları arasındaki Ankara-İstanbul istikameti üst yapı onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılıyor. Sürücülerin bu süreçte D100 Karayolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirileceği bildirildi. Giresun'un Bulancak ilçesinde şiddetli yağışların ardından toprak kaymaları meydana geldi. Yamaçlarda oluşan heyelan riski nedeniyle bölgedeki 22 ev jandarma ve AFAD ekiplerinin koordinasyonunda tedbir amaçlı tahliye edildi. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavı sonuçlarına dair verileri paylaştı. Yapılan açıklamada bu yılki sınavda başarı kriterlerini karşılayan toplam 70 bin öğrencinin burs almaya hak kazandığı belirtildi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteorolojiye göre İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 27, İstanbul 29, İzmir 33, Mersin 26, Trabzon 21, Kars 19, Mardin 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte %2,5 büyüyerek seriyi 23. çeyreğe taşıdı. Yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 639 milyar dolarla rekor kırdı. Bakan Şimşek, çoklu şoklara rağmen ekonominin kesintisiz büyüdüğünü ve milli gelirin 1,6 trilyon doları aştığını vurguladı. Bakan Bolat, zorlu küresel şartlara rağmen gerçekleşen büyümenin Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını kanıtladığını ifade etti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce

0: Vakıfbank'la program devam ediyor.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı

Filiz Hanım İskenderun'da eşiyle beraber dinliyor. 18 yıldır Radyo 7'nin müdavimiyim demiş. Oh, daim olsun inşallah. Eda Hanım, beni hiç okumadınız. Siz kimsiniz? Hemen şöyle bakıyorum. Rahime, bütün imkansızlığı anlatan şarkılar 18 yıl sonra karşısına çıkan imkansızına. Alice ne istiyormuş? Duyuyorsa gönderelim. Sıradaki şarkı bana gelsin demiş Huriye Hanım. Özgürlüğümün tadını çıkarıyorum diyenlerden. Çok teşekkür ediyoruz güzel emojileriniz için de. Gelsin tabii şarkı.

Çalışırken dinliyorum sizi. İzmir'de Halil İbrahim Akyol kolaylıklar diliyor. Ben de size kolaylıklar diliyorum. Afyon. Afyon'da kim var? Ay, enerjiniz bizi motive ediyor diyen Sultan Sevim. Oh oh oh, fasulyeler mi onlar? Neler öyle? Hazırlıklar mı yapılıyor? Ne yapılıyor? Yazlık bahçede zevkle dinliyorum seni. Turgay Bey, kolaylıklar diliyorum ben de size. Manisa Turgutlu'da Canan Hanım var. Sıradaki şarkıyı cezaevindeki Ferhan Çakto, değil mi? Onlar için armağan etmemi istiyor. Olur, gönderelim. Manisa'dan selamlar gönderiyorum diyen, ismini yazmayan.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu, burası Radyo 7. Birlikteliğimiz devam ederken ay harika mesajlar var. Oh oh ne güzel. Nazo, eşi için şarkı istiyor. Eda beni de gör. Gördüm vallahi. Ay bir de Eda beni de gör Allah aşkına diyor. Gördüm gördüm. Bütün işleri bırakmış efendim. Hepsini dekart ettim. Pür dikkat seni dinliyorum. Sana odaklandım demiş. Eşi de bizleri dinliyormuş. O da dört duvar arasında sürekli dinliyor. Beni de gör lütfen. Senin arayıcılığınla duyurmak istiyorum der. Necom'a bir şarkı gönderir misin? Gönderirim tabii. Onu çok sevdiğini de söylerim. Çok özlediğini de söylerim. Allah kavuştursun o zaman.

Ta uzak yollardaki sevdiklerinize armağan ettik mi? Ettik vallahi, güzel oldu. Kimler haber bekliyorsa, kimler ayrıysa, kısa süreli ayrılıklar olsun.

Başucumda resmin hala duruyor, yoksun. Defterimdeki yazın hiç silinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi. Gözlerimce gidişi hiç bilinmedi. Eşiğimdeki ayak izim her gün gelişi. Gözlerimce gidişin

umurumda bile değil. Dudağımda adın şiir oluyor yoksun. Ezberimdeki sevdan hiç okunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin hiç dokunmadı. Eşimdeki ayak izin, her gün gelişin, yüreğime gidişin

Yalancı ayrılık olur mu bilinmez. Ama bazı gidişler var. İnsan gidiyor ama izi kalıyor işte. Bazı vedalar da öyle. Bitiyor deniyor ama kalp çoktan beklemeye başlıyor bile. Şu anki şarkımız da sanki bunu anlatacak değil mi? Bir ateşe attın beni. Hani dedik ya az önce bazı gidişler var izi kalıyor diye.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla, ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay, uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Reklam.
5: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışı.

0: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
3: Vakıfbank'la program devam ediyor.
4: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ankara'da Murat Bey var. Sıradaki şarkıyı Mehtap Hanımcığım eşine armağan ediyor. Hollanda. Güzel fotoğraf gelmiş. Oh, kahveler hazır. Komşusu Pınar Hanım'la Hollanda'da bizleri dinliyorlar ama Isparta'ya selamlarını iletmişler. Gönderir misin? Gönderirim tabii. Pınar Hanım'ı da çok seviyormuş bu arada. Hani herkes duysun istemiş, ben de söyledim.

0: kadar.
1: Türkiye'nin iyi radyosundasınız. Burası Radyo Evde. Tüm zamanların keyifli şarkılarını en sevdiklerinize gönderelim. Kimdir? Uşak'ta Seher Hanım var. İyi yayınlar dilekleriyle. Bizlerle birlikte çalışırken mi dinliyorsunuz? Güzel manzaralar göndermişsiniz bana. Samsun'da Halim Köseoğlu var. Saygılar sunuyorum der. Eksik olmasın saygı bizden. Bu fotoğraf kimden? Turan. Yağmur varmış Hollanda'da. Yozgat. Akdağ Madeni'nde kim var? Sevdiği ustaları Mustafa İsa. Onlara gönderir misin? Gönderirim tabii.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Programımızın sonuna geldik. Vallahi hızlı geldik değil mi yine? Sizlerle sohbet edince zaman çok güzel geçiyor. Ama gün boyu Radyo 7'de en sevdikleriniz sizlerle olacak. Ben Eda Özdemir Gençtoğ huzurlarınızdan ayrılıyorum. Programımızın sonuna geldik ama yarın yine aynı saatte Türkiye'nin en iyi radyosunda Radyo 7'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,93, avro 53,52, gram altın 6.687, çeyrek altın 10.994 lira.

0: A milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile yaptığı maçı 4-0 kazandı. Ümit milli futbol takımı 2027 UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu karşılaşmalarına hazırlık niteliği taşıyan özel maçta Kosova'yı konuk edecek. Galatasaray Kulübü'nün 23 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'le yönetimi mazbatalarını aldı. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Reklam.

0: Geldiniz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
0: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Swap, faiz oranlarıyla döviz kurlarındaki değişimler sonucunda ortaya çıkan riski en aza indirmek amacıyla tarafların bir varlık veya yükümlülüğe bağlı olan nakit akışını aralarında değiştirdikleri işlemdir.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika Başkanı Trump önümüzdeki hafta içinde İran'la ateşkesi uzatacak ve Hürmüz Boğazı'nı açacak bir anlaşmaya varabileceklerini söyledi. Trump yaptığı görüşmeler sonucu İsrail ve Hizbullah'ın birbirlerine saldırmamayı kabul ettiğini de öne sürdü. Amerikan Axios haber ajansı Trump'la Netanyahu arasında sert tartışma yaşandığını dile getirdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını belirtti. Bahçeli bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz. Yargıtay kararını bir an önce vermeli dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan belediye başkanı Böcek'in gelini Zuhal Böcek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkeme Böcek hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi. Cihan Timur ailesi için hesap vakti. İstanbul Eyüp Sultan'da Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazanın sorumlusu Timur Cihan Timur, babası Bülent Cihan Timur ve annesi Eylem Tok Temmuz ayında hakim karşısına çıkıyor. Vergi borçluları için 72 aya kadar yükseltilen taksit imkanlı yapılandırmada faiz oranında değişiklik yapılması için Maliye Bakanlığı çalışma başlattı. Çalışma tüm borçlu mükellefleri değil, zor durumda olan mükellefleri kapsayacak. Bu arada sayın dinleyiciler, yüzyılın en güçlü El Niño dalgası için korkutan uyarı geldi. Dünya Meteoroloji Örgütü şiddetli hava sıcaklığına neden olan El Niño hava olayına ilişkin açıklama yaptı. Dünyaya acil harekete geçilmesi çağrısı yapıldı.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %47 seviyesinde. Eyüp Sultan Topçular Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde İSKİ çalışması var. D100 Uzunçayır koşu yolu yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması var. Bir şerit trafiğe kapalı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler açık, Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Haliç Köprüsü'nün Ayvansaray istikametinin de yoğun olduğunu görüyoruz.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte %2,5 büyüyerek seriyi 23. çeyreğe taşıdı. Yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 639 milyar dolarla rekor kırdı. Bakan Şimşek, çoklu şoklara rağmen ekonominin kesintisiz büyüdüğünü ve milli gelirin 1,6 trilyon doları aştığını vurguladı. Bakan Bolat, zorlu küresel şartlara rağmen gerçekleşen büyümenin Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını kanıtladığını ifade etti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Foto Pratik.
1: Meteorolojiye göre İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 27, İstanbul 29, İzmir 33, Mersin 26, Trabzon 21, Kars 19, Mardin 28 derece.
2: En güvenilir

0: Reklam.
1: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor. Var var hepsi
3: dokuda var. Talha Bora Öge, namı diğer gölge yayında.

0: çalıştım.
1: Karadeniz rüzgarıyla başladık bugün. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın, anlatacaklarım var doğru anlaşılsın. Kıymetli dostlar, 14-10, 2 Haziran ve Talha Bora Ögeben namı diğer gölge, gündüz gece olduğu gibi yine huzurlarınızdayım. Hoş geldiniz.

Hemen hemen herkes öğrenir. Evet demeyi öğrenir. Niye? İnsanlara bir fırsat verebilmek için. Sonra gün olur, hayır demeyi öğrenir. Bu kez de sonunda üzülmemek için. Devamı var. Başka neler öğreniyoruz? Birazdan.

şarkıyı bugüne kadar söyleyen öyle 3-5 kişi oldu. Ya yorumdan yoruma nasıl fark var ya. Bu şarkı benim gönlümde özel bir yeri yoktu. Sözleri güzel ama. Kardeşim bak, adam gibi şöyle ciğerden bir yorum parçayı nereden nereye taşıyor. Ya. Bak bu da öyle. Pınar'ın başına kurmuş kazanı. Çok insandan dinlemişsindir. Ama kardeşim, yorum kadar bak düzenleme de önemli. Aranje de önemli. Sazlar nerede giriyor? Hangi saz giriyor? Hep önemli bunlar.

Dedim ya, hayatta insan öğrenir, öğrenmeye devam eder. Evet. Mesela olur demeyi öğrenir, yapabileceklerini görmek için. Fakat bir günde olmaz demeyi öğrenir, yapamayacaklarını bildiği için. Sonra şimdi demeyi öğrenir. Şu anın kıymetini bildiği için. Sonra demeyi öğrenir, her şeyin bir zamanı olduğu için.

diyor ya hesabım var diye, hesap görmek için ayakta kalman lazım. Bu nedenle sıradaki şarkıyı öyle seçtim. Ayakta kal yüreğim diyecek. Ve bu şarkıyı ben özellikle kendini çok yorgun hissedenlere armağan ediyorum. Çünkü bazen bir şey olur, insan şunu der: yoruldum ulan bu defa gerçekten. Ama direniyorum. O kadar ağır geliyor ki her şey. Sadece hak etmedim diyebiliyorum. İnsan hak etmediklerini de yaşıyormuş. Az önce dedim ya, çok şey öğrenir, bunu da öğrenir hayatta. Ve öğrendikçe canı daha çok acır ve sonuçta ne yapar? Sadece susar.

10 dakika içinde topladılar heyeti. Hepsinin gözlerinden belliydi niyet. Yine narkozmuş meğer bu delinin diyeti. Demirden sükutumu toprak gibi ezdiler. İğneler irademi çırılçıplak soyunca, seni anlattım durdum 2 saat boyunca. Hem kaval dinler gibi dinlediler koyunca, hem anlattıklarıma inanmayıp kızdılar. Oysa gözlerin beni terki diyar edeli, bu yüzden aklım yitik, bu yüzden adım deli. Doktorlar anlamadı ödediğim bedeli, aşkımı hakir görüp beni çokça üzdüler. Beni çok üzdüler.

Bir ara başucumda sanki gölgen belirdi. Sensizlik krizlerim hep bu anda gelirdi. Uyutulmuş beynimde deliliğim delirdi. Cümle depresyonlarım bir acayip azdılar. Velhasıl iki gözüm az önce doktor baba anlattı durumumu. Boşaymış artık çaba. Benden bir halt olmazmış. Aslında söyledi daha kaba. Umutsuz vaka deyip raporuma yazdılar. Anlaşılan sevdiğim.

Evet, hem şoför kardeşlerim hem de ilgililerine gölgenizden bugünkü kamyon arkası yazısı tavsiye. Yaz baba. Güvenmeyi de bıraktım çok şükür. Başka kötü alışkanlığım kalmadı. Evet, tekrar edeyim. Güvenmeyi de bıraktım çok şükür. Başka kötü alışkanlığım kalmadı.

0: cesur olmaktır biraz. Baya tavır koymaktır biraz. Yürekten yanmazsan duygularının adı sevda olmaz. Bırak güneş doğsun. Bırak dünya başkalarına kalsın. Bırak yalancının değirmeni dönsün ama yaşamayı bırakma be. Sen yaşa ki alem güzel görsün. Sesine mevsimler eğilsin. Gözlerine baharlar ağlasın. Sevmesine bilene armağansın. Değerini bilmiyor mu biri? Bırak kaybettiğine yansın.
1: Her acıya göğüs gerdim, aşk acısı.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle.
2: Dokuhom'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
3: Vakıfbank Winov sunar.
4: Bas puan, faiz oranlarındaki değişimi ifade eder. Mesela %4.25'ten %4'e düşen faiz oranındaki değişim 25 bas puandır.
3: Vakıfbank Winov sundu.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
6: Reklam.

0: Geldiniz.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle.
1: Velcare'de yaşamayı seveceğim. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: Yok be. Kimsenin değişmeye niyeti yok.
1: Beni kaybettin, anlayamazsın.
0: Herkes neyse o. Kimse değişmiyor. Değişen ne var? Belki şartlar değişiyor. Yani gün geliyor yükseliyorsun. Yükseldiğinde bir görüyorsun ki sevenin çoğalıyor. Sonra dedim ya şartlar değişir. Değişiyor, düşüyorsun. Hayat bu. O zaman da satanın çok oluyor.

Şöyle bir isimlerinize bakalım. Sosyal medya hesaplarımda paylaştığım son videonun altına yazdığınız isimler. Evet, yeni gördüğüm isimlerle şöyle ilerlemeye çalışayım. Her gün yazanlar var, her gün dinleyenler. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Yozgat'tan Defne. Evet, Mislina Denizli'den. Evet sevgili dostlar, şöyle devam ediyoruz. Eskişehir'den Neşe. Didim'den İsmail. Her yerdeyiz maşallah. Bu arada şarkımız gelsin. Şöyle bir yakın geçmişe gidelim.

Şefika Çavdar. Selam olsun yurt içinden yurt dışından dinleyen dinleten herkese sevgiyle.

0: yaptım.
1: Bizim çırak ustasına dert yanar yine böyle arkadaşlarından dertli. Çevreden usta der ki çırağa, bak evlat, insanlar kendi işledikleri kocaman günahları çuvala basar, senin küçücük hatanı duvara asar.

Onur, izzet her şeydir. Mesela bir futbolcu için Dünya Kupası almış olmak en üst seviyede mutluluktur. En üst seviyede kariyerdir. Yani onun bir altı işte Şampiyonlar Ligi. Dünya Kupası almadıysan işte belli bir seviyeye gelemediğini düşünür bazı futbolcular için. Böyledir bu. Ya düşünebiliyor musun, hani Müslüman bir futbolcu var, Zidane yanlış hatırlamıyorsam Materazzi, İtalyan futbolcu. Böyle tuttu onu, tutunca da dedi ki istiyorsan formamı sana vereyim maç bittikten sonra dedi. Ya olur, bu olur bak. Fakat Materazzi Zidane'a duyacağı şekilde dedi ki kız kardeşini tercih ederim. Döndü, kafayı göğsüne bir yerleştirdi Materazzi'nin, böyle yerle bir Materazzi. Tabii ki kırmızı kart gördü ve Dünya Kupası'nın yanından soyunma odasına gitti Zidane. Şimdi bak, bunca yıl geçmiş, hala Zidane'ın o onurlu duruşu kupaya bu meseleyi tercih edişi konuşulur. Bak, hatta o turnuvada, o Dünya Kupası'nda en değerli, en iyi oyuncu Zidane seçildi. Ödülü almaya da gitmedi. Budur babacığım, budur. Bazısı anlar anlamaz ama mesele budur.

0: Şimdi söyleyeceklerim herkesi değil belki ama bazıları için yüreğinin sesi olacağım. Bunu biliyorum.
1: Kalbimiz temiz, ahımızı alır alır alanda.
0: Zor insan diyorlar bana. Henüz hayatın o acımasız tarafıyla yüzleşmemiş olanlar. Soğuksun diyorlar bana. Neler yaşadığımdan hiçbir haberi olmayanlar. Bencilsin diyorlar bana. Verip de alamadıklarımdan çok vermediklerimin hesabını yapanlar. Çok yalnızsın diyorlar bana. Kendimi hayatın bu tarafında daha güvenli hissediyorum. Çünkü karşı taraftakiler iyi insan istemiyorlar. Ya bir de çok karamsarsın diyorlar bana. Ne çektiysem, başıma ne geldiyse iyi niyetimden geldi. Bunu bilmiyorlar.

0: yangın yeri.
1: Burası Radyo 7 ve gölgelenmeye devam ediyoruz. Aramızda yeni katılanlar olabilir. Bu program günde iki kez. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye. Bir parça huzur vereyim diye.

0: Talha Bora Öge.
1: Namı diğer gölge yayını.
2: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
1: Gölgeyi takip ediyor.
2: Gölge, gölge, gölge.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. Kilometreleri, Denizli-Çardak yolunun 45-48. Kilometreleri, Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Dokuhom'un katkılarıyla gölge sizlerle devam edecek.
7: Var var hepsi dokuda var.
8: Reklam.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve...

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor. Bye.

0: Evet.
1: Demirle insan arasında acayip bir ortak nokta var. Demir ve insan. Şöyle ki, malumunuz demir pasını içinde saklar. Ne zaman pas ortaya çıkar? Boyası düşünce. İnsan da böyle. İnsanın da biliyorsunuz içinde aynen demirin pası gibi kirli, herkesin göremediği bir tarafı vardır. O ne zaman ortaya çıkar? Foyası düşene kadar.

İnsan her an Allah'a dua etmeli ve çok şükretmeli ya. Hani az önce dedim ya, insanın da içinde kirli bir tarafı var. Foyası ortaya çıkınca, düşünce ortaya çıkar diye. Buradan yola çıkarak insan şunu düşünecek: kurban olduğum Mevlam nasıl o hani Settar esması devreye giriyor ve senin günahlarını örtüyor, hatalarını örtüyor. Yaradan'ın bu ismi şerifi devrede olmasa ne olur insanın hali? Ve en önemli dualardandır: ahirette kurban olduğum Rabbim setretsin, örtsün, mağfiretiyle günahları affetmekle kalmayıp günahlarımızı unuttursun. Ama çoğu insan bu benim söylediklerimden bir haber. Ya inanmıyor bir haber, ya önemsemiyor bir haber. Halbuki yeryüzünün en önemli şeylerini söylüyorum şu an insan için. Ah insan.

0: Ha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Evet, adı üstünde programımızın son bölümü. Böyle hep aynı cümlelerle veda ederim. Çünkü aramıza yeni katılanların da bu standardı bilmesini isterim. Ama bir standart daha var. O da kapanış duası. Bugünün kapanış duasına geçmeden şunu söyleyeyim. İnsan bazen bir şeyi kaldırıyordur. Yani bakarsın bir acı yaşamıştır. Ne bileyim zor bir hayatı vardır. Ama kaldırabiliyor ya. Bu o yükün ağır olmadığı anlamına gelmez. Karşı taraf ağlamıyor, sızlamıyor diye, şikayetlenmiyor diye yükünün ağır olmadığını göstermez. İnsanlara da böyle bir algı vardır. Ha, demek ki yük zannettiğim kadar ağır değildir. Yanlıştır. Bugünün kapanış duası şu olsun. Kurban olduğum Mevlam bugüne kadar kaldıramayacağımız yük yüklemedi. Bundan sonra da yüklemesin inşallah. Tekrar buluşacağımız ana kadar unutma. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Ne yap et, anı yaşa. Bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden. Şimdilik

0: Dokovom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokovda var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz. Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine katılmayı planladığını açıkladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın son telefon görüşmelerinde bu konunun netleştiğini belirtti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki El Vermaniye kasabasıyla Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Yerel kaynaklar gerçekleştirilen son bombardımanlarda 11 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, siber suçlarla mücadele kapsamında dev bir operasyonun düğmesine basıldığını açıkladı. İstanbul ve Nevşehir merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 221 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yere batan sarnıcının mülkiyetine ilişkin İBB ile Vakıflar Genel Müdürlüğü arasındaki davada mahkeme son sözü söyledi. İBB'nin itirazını reddeden mahkeme, tarihi yapının mülkiyetini mazbut vakıflar adına tescil ederek tahliye sürecini tamamladı. İstanbul çevre bilincini küresel ölçeğe taşımayı hedefleyen Sıfır Adık Haftası'na ev sahipliği yapıyor. Hafta boyunca 1500'den fazla etkinliğin düzenleneceği uluslararası programa 183 ülkeden geniş katılım sağlanması bekleniyor. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 9,6 yıla ulaştı. Eğitim düzeyindeki artış grafiklere yansırken 25-34 yaş grubundaki yüksek öğretim mezunlarının oranı ise %45,6'ya tırmandı. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya ile yaptığı maçı 4-0 kazandı. Ümit Milli Futbol Takımı 2027 UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu karşılaşmalarına hazırlık niteliği taşıyan özel maçta Kosova'yı konuk edecek. Galatasaray Kulübü'nün 23 Mayıs'ta yapılan olağan seçimli genel kurulunda yeniden başkanlığa seçilen Dursun Özbek'le yönetimi mazbatalarını aldı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,92, euro 53,56, gram altın 6679, çeyrek altın 10.974 lira. Brent petrol 97 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.093 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde akıcı, Avrupa'ya geçişlerde açık. Haliç Köprüsü ise çift yönlü olarak akıcı görünüyor.
1: Arvento yoldur.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

0: yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik

0: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi

sonbaharında muhteşem bir şarkı ve Barış Manço şarkısıyla böylelikle açılışımızı yaptık. Sevgili Can Bağları, merhabamızı diyelim, hemen güzel yüreklere ulaşalım. Aşkın Sesi, ben Deniz Venhar Sağroğlu. Aşkın yayın hali Ebru'li. Radyo 7'mizde işte başladık. Ve o güzel şarkıları bir bir beraber ve keyifle dinleyeceğiz. Hoş geldiniz ve aşk ola.

seninle muhteşem bir şarkı. Çimen Yalçın Radyo 7'de sizlerleydi. Ve devam ediyoruz Radyo 7'de. Evet, başladık. Hemen haber verin sevdiklerinize. Tabii ortak dinleyenlerden bahsediyorum. Ortak dinleyenler hemen öyle birbirlerine haber veriyorlar çünkü. Süpersiniz. Aynen, devam efendim. Evet, böyle hatırlatmalarla, tavsiyelerle siz böyle güzel güzel devam ediniz. Biz en güzelini sizin için dinletmeye ve yayınlamaya...

paraların fiyatı olması gerekirken tam tersi oluyor biliyorsunuz. Maalesef insanlara hesap, fiyat çıkarılıyor. Değil, eşyalara fiyat, insanlara değer biçilir. Evet, fiyatı olmayan eşyaya çöp denir ama değeri olmayan insana peki ne denir? Bence bizden uzak. Lütfen çıkar giderken kapıyı sıkı sıkı ört denir.

yaşarsın, hak kapını kimse çalmasın. Dost bildiklerin de vefa kalmasın. Varsın selamını kimse almasın. Olmaz bir zerresi mizanda heder. Verdiğini Allah için ver, yeter. Varsın kusurunu döksünler dile. Ana, bacı, kardeş çektirsin çile. Varsın yüz çevirsin evladın bile. Olmaz bir zerresi mizanda heder. Sevdiğini Allah için sev yeter.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 45,93, Avro 53,53, gram altın 6660, çeyrek altın 10.953 lira. Brent petrol 97 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.130 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Vakıfbank Winov sunar.
6: Bağlı ortaklık. Bir şirketin kontrolü altında faaliyet gösteren yurt içinde veya yurt dışında kurulu bulunan ortaklıklardır.
5: Vakıfbank Winov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
8: Reklam.
9: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Mutlu yıllar mutlu akü.
0: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Migros'ta hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihlerinde ton balıklarında 3 al 1'i hediye. Migros bazıları

0: Igros uygulamasında.
1: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Otur Baştan Yaz Beni. Muhteşem bir eserdir. Her dinlediğinizde başka bir nasıl denir, keyif verir, lezzet verir. Öylesi güzel eserlerden biriydi Radyo 7'de. Şimdi yine sesini sevdiğimiz yumuşacık hanımefendi Deniz Toprak. Evet, onun güzel yorumuyla.

Ali Kınık yine birçok kişinin çok sevdiklerinden biridir. Benden armağan olsun efendim böyle güzel bir şarkıyı dinlediğinizde, keşke benim olsa, bana armağan edilse diye düşündüyseniz eğer, armağan edeyim. Düşünmediyseniz de tabii ki de yine armağan edeyim, sizlere hemen göndereyim. Şimdi yine Burcu Güneş'le Radyo 7'de devam edelim.

Susarak güzel olsaydı, ağzımızı bağlar ölünceye kadar susardık. Hayatta konuşarak mutlu olunsaydı, mutluluktan evet bıkana kadar konuşurduk. Ama hayat öyle acımasız ki, sustuğunda konuşmadın diye pişman eder. Konuştuğunda ise susmadın diye sana kahretsin.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Reklam.

0: Bak.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: hediyeli günler başladı. 1-3 Haziran tarihleri arasında Bakardalar'da 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Terör örgütü DAEŞ'in finans ve propaganda ağına büyük bir darbe indirildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri tam 21 ilde eş zamanlı şafak operasyonları düzenledi, 70 şüpheli yakalandı. Adana Adliyesi'nde görevli bir ağır ceza mahkemesi hakimi görevden uzaklaştırıldı. Hakimin sanık avukatlarından rüşvet alarak dosyalardaki bazı sanıkları tahliye ettirdiği iddia ediliyor. İstanbul'da bir turistten kısa mesafe yolculuk karşılığında 7300 lira tahsil eden taksici gözaltına alındı. Şüpheli dolandırıcılık suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Taksici 141.500 lira idari para cezasına çarptırılırken aracı trafikten men edildi. Adana'da serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak kaybolan 25 yaşındaki Ömer Alp Tekin'den 3 gündür haber alınamıyor. Bölgede sürdürülen yoğun arama kurtarma çalışmalarına rağmen genç adama henüz ulaşılamadı. Ailesi ve yakınları umutla gelecek sevindirici haberi bekliyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları şiddetlenerek devam etti. Başkent Kiev yoğun hava saldırılarıyla hedef alındı. Ülke genelindeki saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetti. Terör devleti İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Sur kentinde bulunan hastane bombalandı. 2 kişi öldü. Amerika Başkanı Trump, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Amerikan basını Trump-Netanyahu görüşmesinin gergin bir atmosferde geçtiğini yazdı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 22 Mayıs haftasında önceki haftaya göre %5 azalarak 160,2 milyar dolar oldu. Bakan Kacır, 2002'den bu yana OSB sayısının 373'e, üretimdeki fabrika sayısının 60.800'e, çalışan sayısının ise 2,7 milyona ulaştığını açıkladı. Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları raporuna göre ülkede istihdam edilen kişi sayısı azalırken, yarı zamanlı çalışanların mesai sürelerinde artış kaydedildi.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51-54. kilometreleri, Çifteler Emirdağ yolunun 22-23. kilometreleri, Tokat Niksar yolunun 3-8. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: İbn-i Sina, batıda Avicenna olarak bilinir, tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun Fi't Tıb, tıbbın kanunu, Orta Çağ Avrupası ve İslam dünyasında yüzyıllarca temel bir tıp kaynağı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'da bilimsel düşüncenin gelişmesine öncülük etmiştir.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak. Reklam.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
10: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
10: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.

0: Akımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Bir reklam.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Reklam.
5: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

İnşallah. Ve Rabbim hiç ayırmasın. Efendim güzel güzel şarkılar birbiri ardına. Böyle mis gibi yaz havasında. Radyoyu da şöyle efil efil dört bir taraftan. Aşkın sesi kulaklarınızdan gönüllerinize doğru akmaya devam ediyor. Ve şimdi yine iki güzel sesle sizleri baş başa bırakacağım Radyo 7'de. İncir Ağacı. Çok güzel.

Ay, bu şarkı ilk çıktığında ne çok dinlemiştik değil mi? Sevmiştik epey bir zaman sonrasında. Şöyle keyifle bir dinleyelim istedim dedim. Hani bir tazeleyelim anıları. Güzel oldu değil mi? Efendim devam ediyoruz. Şimdi... Olmayacağını bildiğiniz halde inatla sevmeye fazla değer verip şımartmaya ve aptal yerine konmaya devam ettiğiniz sürece üzülmeyi ve kırmayı hak edersiniz. Aman.

Sen çok iyi birisin. Ama şunu şöyle, bunu da böyle yaparsan daha iyi olur. Bana döndü. Biraz şaşkınca güldükten sonra iyi ama dedi. O zaman ben olmam ki sen olurum. Beni kendime benzetmeden sevemez misin?

Sev Yeter ve Kabur Amakkor'u dinledik. Seveni çoktur. Evet, özellikle göndermiş olalım ve artık sizler de mesajlarınızla dahil olabilirsiniz programa sevgili Can Bağları. 0507 977 0101'den yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Yazıp gönderin bol bol.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 ay varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: bir toktan birini kazanma şansı.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: düşündürmeyen teknoloji.
1: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
2: Bir reklam.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Reklam.
5: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Evet, yine bol bol mesajlar gelmeye başladı. Harikasınız. 0507-977-0101'den Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden sizler mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Sevgili Öykü, senin için hemen ilk gördüğüm mesaj sevgili Öykü'nün ve Öykü Cevdet Bağcı'dan bir eser demiş. Ben de çok güzel bir eserini seçtim ve devam ediyorum. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun, ben her zaman iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bütün servis kaptanı şoförlerimize, kaptan

bilesin, sevdamdandır bilesin, sevda olmasa değil mi? Neler neler, her şey farklı farklı olabilir. Sevda gözü bambaşkadır çünkü. Ve Nahide Babaçlı, nasıl seveceğim. Uzaktı.

Nahide Babaşlı'nın o güzel yumuşacık sesini dinledik. Efendim devam edelim mesajlarınızla. Ablacığım merhaba, Almanya'dan Soner. Giresun Bulancak'ta olan eşim Tuğçe ve kızım İkra Masal'a sevgilerimi gönderiyorum demiş. Tüm Radyo 7 ailesine selamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen gönderelim. Selamlar İzmir'den Meryem Meva Duman. Annem Bahar, babam Ali, abalarım Nesibe ve Büşra'ya gelsin demiş peki.

bazen su olmak lazım, sessiz ve sakin. Bazen sel olmak lazım, öfkeli ve hırçın. Bazen mum alevi olmak lazım, sabırla tükenmeyi bekleyen. Bazense volkan olmak lazım, önüne gelen her şeyi hızla tüketen. Kimine su olacaksın, kimine sel. Kimine mum olacaksın, kimine volkan. Ama Allah'tan başka hiç kimseye asla kul olmayacaksın.

güzel şarkı. Allah için hakikaten özel bir şarkı. Ve devam ediyoruz. İyi yayınlar, ben Zeytinburnu'ndan Arzu. İnci Mercan demiş. Tamam, peki hemen gönderelim. Sevdiklerime gelsin, iyi yayınlar diliyorum demiş. Kolay gelsin, sizlere de teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlara kolaylıklar dileyelim. Merhaba, Tuzla sahil taksiden Sancak. Aramızda, aracımda Radyo 7'den başka radyo dinlemem. Dinlemem. Çok teşekkür ediyorum. Güzel şarkıyı tüm taksici esnafına gelsin, iyi yayınlar demiş. Hemen gönderelim bütün taksici kardeşlerimize. Kazasız, belasız, cezasız inşallah hayırlı güzel yolculuklar dileyelim. Gitmek isteyenleri yerlerine güzel, huzurlu bir şekilde ulaştırmayı nasip etsin her birinize.

Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu? Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
7: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
9: Bambim var benim.
8: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
12: Nazarlar değmesin.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
14: Neova Sigorta.
15: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
17: Bana göre yenilikçi olmalı.
18: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
19: Bana göre vizyoner olmalı.
20: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
21: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
22: Sağlam bankacılık.
23: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
24: Bu alemde kendini bileceksin.
25: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6.

0: Radyo 7 Haber.
1: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de başlayan Kılıçdaroğlu-Özgür Özel kavgası büyüyor. Özel bugün mecliste CHP grubunu topladı. Milletvekillerine hain Kemal sloganı attırdı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlere hakaret etti. Grup toplantısını engelleyemeyen Kılıçdaroğlu aynı saatlerde genel merkezde MYK listesini belirledi. Parti yönetimine 5 milletvekilini aldı. İstanbul Maltepe'de şehir eşkıyaları dehşet saçtı. Trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesip acımasızca darp ettiler. Gözaltına alınan 3 saldırgana ceza üstüne ceza yağdı. İstanbul Avcılar'da gece yarısı yürekler ağza geldi. İnşaatın temel kazısında toprak kayması oldu. Kentsel dönüşüme giren 5 katlı binanın merdiveni çöktü. Kolonlardan gelen sesler üzerine bitişikteki bina sakinleri tahliye edildi. İstanbul'da 3 top dondurmaya 840 lira ödeyen vatandaş duruma tepki gösterdi. Bunun adı enflasyon değil, kazıklanıyoruz diyerek yaşadıklarını sanal medya hesabından paylaştı. Sayısız seçeneğin olduğu dijital platformlar her gün binlerce yeni üye kazanıyor. Düşük ücretler başta kullanıcıları rahatsız etmiyor. Aylarca, hatta bazen yıllarca ödeme yapmaya devam ediyorlar, ancak ödenen küçük miktarlar ay sonu cep yakıyor.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran 19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol takımının 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu. Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında televizyon kanalında Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamaları nedeniyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İtalya ekibi Bologna'da teknik direktörlüğe Tedesco getirildi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yükselişle 14.200 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.93, Euro 53.50. Gram altın 6.651 lira, Brent petrolün varil fiyatı 98,41 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Oto Pratik.
1: İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Sivas, Kastamonu kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 26, İstanbul 28, İzmir 32, Mersin 25, Trabzon 22, Kars 20, Mardin 28 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Oto Pratik sundu.
0: Oto Pratik, Oto Pratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %69 seviyesinde. D100 Yenibosna Çobançeşme yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Yenibosna yan yol Şirinevler yönünde ise sağ şeritte bakım onarım çalışması var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Anadolu'ya geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.
5: Arvento yol

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Reklam.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara. Pilot garaj oto ekspertiz.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
6: Bir reklam.
7: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: Reklam. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

yalnız. Gönüle iyi davranmak lazım. Öyle can değil ki, kırasın her dakika, her an. Devam ediyoruz Radyo 7'mizde sevgili Can Bağları. Şöyle bir bakalım, kimisi sizi sever, kimisi büyütür. Kimisi hayat verir, kimisi tüketir. Kimilerinizi çok iyi seçin, iyi yayınlar demiş. Çok güzel şarkılar, teşekkür ediyorum. Güzel seçimlerinizle size bırakıyorum demiş. Bu şarkı paydos yapan tüm çalışan arkadaşlara, özellikle Tahsin kardeşime gelsin demiş. Bursa'dan Emine Kamyan.

Ben Amerika'dan bakıyorum. Amerika Boston'dan Savaş. Öncelikle geçmiş bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ediyorum sizlerin de. Ailenize güzel bir bayram geçirmişsinizdir inşallah demiş. Herkesin şöyle güzelce geçirdiği, tatlı tatlı hatırladığı güzel bir bayram olmuştur inşallah. Teşekkür ederim. Çok sevdiğim eşim ve çocuklarım için demiş. Radyo 7 gurbetin can suyu, iyi ki varsınız demiş. Teşekkür ederim. Ankara'dan Murat, canım eşim mehtabıma gelsin, teşekkürler demiş.

Şimdi bu güzel eserden sonrasında şöyle benden özel bir eser daha gelsin. Çok da güzeldir. Hemen kendim ettimden sonra ah gözümü ama şöyle bir nostalji haliyle dinleteyim istiyorum. Gülden Karaböcek Radyo 7'de. Ah gözlüm, ah gözlüm. Vay vay vay vay. Biraz daha sevenler radyonun sesini hemen yükseltti.

Evet, Mümin Sarıkaya, Ben Yoruldum Hayat, en sevdiğimiz şarkısı. Özellikle evet, Kerim Bey için ve Onur Bey için sizler için armağan ettim. Ve hemen devam edelim yine güzel mesajlarınızla. Dünya güzelim Bursa'da gönül ve müziş seni severek dinliyor demiş. Çok selam olsun gönül ve müziş, selamlar. Ben Erim, iyi yayınlar. Yozgat Bağ evimizde hem sulama yapıyoruz hem de sizleri dinliyoruz. Oh, ne güzel görünüyor. Maşallah. Şarkı babama, eşime ve anneme gelsin. Sevgiler.

inanıyorum ki gitme yüreğinde sevgi ve merhamet olan her insan gitti. Bir gün mutlaka ama mutlaka hak ettiği yere gelecektir. Ben gönülden inanıyorum. Aşkım.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 22 Mayıs haftasında önceki haftaya göre %5 azalarak 160,2 milyar dolar oldu. Bakan Kacır, 2002'den bu yana OSB sayısının 373'e, üretimdeki fabrika sayısının 60.800'e, çalışan sayısının ise 2,7 milyona ulaştığını açıkladı. Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları raporuna göre ülkede istihdam edilen kişi sayısı azalırken, yarı zamanlı çalışanların mesai sürelerinde artış kaydedildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Reklam.
6: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
7: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
15: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
16: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
17: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
15: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
18: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik.

0: takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

Hedeflerine ulaşma konusunda bir yolun varsa tuttuğun, yürüdüğün yol, işte orada kimseyi bekleme. Kişilerin işleri varsa zaten seninle o yolda buluşur bir şekilde. İşi düşerse de evet, muhakkak sana yetişir, merak etme aşkım.

Son pişmanlık hiçbir konuda işe yaramaz biliyorsunuz. Ama pişman olduktan sonrasında tekrar etmemek o yaptığımız şeyi, hatayı, ya da öyle söyleyelim, o zaman evet, faydalı yanını görmeye çalışıyorum. İyi yayınlar demiş Benler ablacığım. Ben Berna Yelda, Elazığ'dan yazıyorum. Bana güzel bir eser armağan eder misin? Sadece bana ve sana gelsin ablam demiş. Tamam. Vefasızlara değil. Yok, onlara yok. Onlara sunmuyor. İyi günler Benler Hanım. Isparta Senir kasabasından Perihan Kırlı. Sizi ve hikayelerinizi çok severek dinliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Gönlünüz var olsun. Ben anlatmaya, sizler de dinlemeye devam edin. Tabii ki yayınları da kaçırmayın ama.

Şimdi şöyle bir Mahsun Çelik yorumu var. Bugünlerde dikkatimizi çok çok çekiyor ve çok sevdiğimiz eserlerden biri bu. Gücüm yetene kadar. Evet, Radyo 7'de. Sevgili Sıla, senin için sıradaki eseri armağan etmek istemişsin tüm sevdiklerine.

bugün de gelmişiz sona, yine ne kadar hızlı aktı. Benler Hanım, sesiniz huzur veriyor bize demiş Hollanda'dan Rabia. Bizim gibi yalnızlara gelsin demiş sıradaki eser. Randokolik olduk demiş sayenizde, radyokolik olduk sayenizde seviliyorsunuz, çok teşekkür ediyorum. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet, hoşça kalın.

0: unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Doğru adresi. Radyo 7'de.
1: Radyo 7'de.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare. İlk o güvencesiyle.
6: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
2: Reklam.

Rabbim her birinizin sesini duysun, dualarınızı kabul eylesin inşallah. Hoş geldik, Radyo 7'deyiz. Bendeniz Murat Çetin. Hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da 17'de sizlerle birlikte oluyoruz. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz inşallah yerindedir sevgili dinleyenler. En güzel şarkılara kulak vereceğiz. En sevdiğiniz sanatçılara kulak vereceğiz. Çünkü bugün sanatçıyı sizler, şarkılarını ben belirliyorum. Bugün bölümümüz bu.

Maraş'tan Merve, canım eşim ile kızlarım Bulem ve Sena'ya gelsin, onları çok ama çok seviyorum diyor. Melek Mossa'dan bir şarkı istemiş. Sevginin en yalın ve en güçlü hali olan aile bağlarına, Maraş'a buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim.

Antalya'daki eşim Çakır Fatih için Afyon'dan selamlarımı iletiyorum denilmiş. Evet, bu güzel eseride Afyon'dan Antalya'ya uzanan bu güzel sevdaya ortak olmak ne güzel. Eykü Gürman bizlerle birlikte dinleyelim.

Kim bilir, hayatınız boyunca hep bir şeyleri ertelediniz, sonra hallederim dediniz ama bazı şeyler zamanla değil, zamanında çözülür. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım, olur mu? Hayırlı akşamlar. Erzurum'dan Elanur ben, komşularım Ayşegül, Esengül, Serap, Nida ve Ülkü ile sizleri severek dinliyoruz denilmiş. Erzurumlu sıcak komşu meclislerine selam olsun, bu güzel dostun ruhuna. En çok yakışan İbrahim Erkal'ın sesini sizlere iletmeye devam edelim.

yere de küstüm. Açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamımı kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm. Açmasınlar, kuşlara da küstüm.

Hayırlı akşamlar. Bugün doğum günüm. Eşim Okan'a, kızlarım Zeynep Erba ve Ahlal Mina'ya, meslektaşlarıma, öğrencilerime sevgilerimi sunuyorum. Yanımda olan tüm sevdiklerime yürekten teşekkürler diyor. Yeni yaşınız size ve tüm sevdiklerinize güzellikler getirsin Ceyda Hanım. Bu özel gününüzü kutlamak adına Yıldız Silbe'nin en içten şarkısını hem sizin için hem o güzel yürekli öğrencileriniz için dinliyoruz.

Denizli'den Serkan, canım eşim Özlem'e onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Resul Dindar tercihim diyor. Eşimle beraber tüm dinleyenlere gelsin demişsiniz. Denizli'ye bu güzel sevdaya ortaklık etmek adına Resul Dindar'ın bu güzel eserini armağan edelim.

0: devam edecek.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertize Dynobil'e.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51-54. kilometreleri, Çifteler Emirdağ yolunun 22-23. kilometreleri, Tokat Niksar yolunun 3-8. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Ekspertize Dynobil'e.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi. Radyo 7'de. Radyo 7'de.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

komşulardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

0: sana bir tek.
1: Hiç kimseler ağlamasın öyle değil mi? İzmir'den servis şoförü Hüseyin, Allah'a emanet olun diyor. Sıradaki eser tüm şoför arkadaşlara gelsin, tabii ki Ahmet Kaya'dan. Şarkıyı da sizler seçin, güveniyorum diyor. Balıkesir'den Ercan Bey, Sinem Kaya ve arkadaşları için istemiş. Hemen ardından Konya'ya uzanalım öyle değil mi? Konya'dan Ayşe Aydoğdu, Ebru Yaşar'dan bir güzel eseri çok sevdiğim eşime tüm dinleyenlere armağan etmek istiyorum diyor. Konya'nın o bakır sevdasına selam olsun. Ebru Yaşar'ın bu buğulu sesini hep beraber dinleyelim. Gözlerimde gece oldu diyor.
2: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

Osmaniye Kadirli'den Maşide Murat Göğe Bakan diyor. Çalacağınız şarkı Eşim Çağrı'ya armağan olsun demiş. Konya Karatay'dan Kuaför Perit'ten sıradaki eser orada bulunan tüm mesai arkadaşlarına Hamza kardeşime armağan etmek istiyorum diyor. Trabzon'dan Emrah kalbimin süsü Belgin'e aynı gökyüzü altında bu güzel akşamı paylaştığımız tüm dinleyenlere de armağan olsun bu güzel eser.

Mersin Erdemli'den Mehmet Serin Bey, hayırlı akşamlar sizlere de. Evet, Neşe Karaböcek demişsiniz. Bu güzel eser eşinize ve sizlere de armağan oluyor.

Ağrı'dan selamlar. Canım eşim Ferhat Özer'e seslenmek istiyorum. Yokluğun zor ama seni sevmek her şeye değer. Ne olursa olsun sen benim her şeyimsin deniliyor. Yüreği Zerdüş'ten bir eser denilmiş. Tabii ki Arsuzane İrem teyzem ve eniştem için Yüreği Zerdüş'ten bir eser demişsiniz. Sizlere de armağan etmiş olalım bu güzel eseri.

0: birinin sizlere verdiği değeri anlamak zor değil. Nasıl davrandığınıza bakmanız yeterlidir. Çünkü gerçek her zaman orada saklı.
1: Burası Radyo 7.

Kütahya'dan Hatice, sevip de kavuşamayan tüm imkansız sevdalılar için Ferdi Tayfur diyor. Adana Pozantı'dan Orhan Kemal, gecenin sessizliğini yüreğinde hisseden tüm dostlara armağan olsun demiş Ferdi Tayfur. Gebze'den selamlar. Evet, Amazon projesinde görev yapan tüm güvenlik personeli Ferdi Tayfur diyor. Gaziantep'ten Ali Rıza, Ferdi Tayfur canım eşime ve çocuklarım için gelsin demiş. Ferdi Tayfur'a kulak verelim.

0: sen.
1: Burası Radyo 7.
2: Daha öncesi yok ki. Çoktan kaldırdım çatıya.

anda birçoğunuzun içinde bir huzursuzluk var. Sebebi küçük olabilir ama etkisi büyük sizin için. Çünkü yanlış his hiçbir zaman küçük olmaz.

Güngör, Yavuz Aslan, iyi ki Radyo 7 var. Her birinizi çok seviyoruz Murat Çetin. Kendi adıma söylüyorum. Bilal Son Ses'ten bir şarkı. Ve ayrıca Firdevs Ekici, Bilal Son Ses demişsiniz sizler de. Hep beraber dinleyelim bu güzel eseri.

Evet, bir şeyleri fazla tolere ettiğimiz zaman görmezden gelinirsiniz. Sonrasında sizler her şeyi idare edersiniz. Ama her şeyin bir sınırı var, öyle değil mi? Ve o sınır geçildiğinde ne yazık ki geri dönüşü zordur.

Şevval ve Sıdıka, evet Derya Bedavacı demişsiniz. Gönderelim bizler de kardeşimiz Tunahan için istiyoruz. Kahramanmaraş'tan Merve eşimle beraber heyecanla sizleri dinliyoruz. Derya Bedavacı eşime gelsin diyor. Kütahya'da Simav'dan İsmail Göl, Serkan Akbulut kardeşime selamlarımı iletiyorum ayrıca demiş. Pınar bir yandan çalışıp bir yandan da sizleri dinliyorum. Eşim Levent için Derya Bedavacı diyor. Gel bahtımın kar beyazı bizlerle.

Yalnızlık çekilmez, insanın sevdiği yanında yoksa hep canı acır. Tuğba Töker, Gaziantep'e sevgiler, selamlar. Görevde sizleri dinliyoruz demişsiniz. Tüm mesai arkadaşlarım için Barış Manço'dan bir eser. Hayırlı görevler. Rabbim kolaylıklar nasip eylesin. Rahmetli Barış Manço bizlerle birlikte.

Bir şey dikkatinizi çekti mi? Sürekli siz çabalıyorsunuz. Orada denge yoktur. Ve denge yoksa ilişki her zaman yorar. Kalbi gönlü yorgun olanlara da bu güzel eseri armağan ettiğimizi dile getirelim. Ayrıca Avusturya'dan Levent Bey, kızım Zeynep'e armağan etmek istiyorum diyor. İsmail Altunsaray bizlerle.

Bursa'dan Hülya Hanım, Yozgat'ta bulunan Mustafa'ya, "O benim bahtımın kar beyazına güzel bir eser armağan eder misin? Onu çok ama çok seviyorum," diyor. "Rabbim sevginizi daim eylesin inşallah. Tez zamanda kavuştursun." Evet canım oğlum, Salih Çakır için istiyorum. Bursa'dan sevgiler, selamlar deniliyor. Ve aleyküm selam. Melike Şahin'e kulak verelim hep beraber.

Kanada'da biricik sevdiğim ve şekerime istiyorum diyor İstanbul'dan Mehmet. O kadar çok Müslüm Gürses isteği var ki tam 48 tane. Hangi birinizin ismini anons edeyim? Birinizi etsem diğeri kalacak. Tüm Müslüm Gürses hayranlarına, sevenlere, isteyenlere bu güzel eseri armağan etmiş olalım. Böyle anlaşalım, olur mu sevgili dinleyenler? Evet, bir programın daha sonuna geldik. Her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum bizlere eşlik ettiğiniz için. Geceniz güzel olsun. Kalbinizden, gönlünüzden, yüreğinizden her ne geçiyorsa ve sizin için de hayırlısı olacaksa Rabbim dualarınızı kabul eylesin. Hoşça kalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Dün malum İstanbul'da ısınamadık diyordum. Sen misin diyen bugün bir hayli ısındık. Böylesine sıcak bir günün gecesinde Radyo 7'de Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor. Günlerden salı, salı geceleri ne yapıyoruz? Salı pazarında tezgahımızı açıyoruz. Bu da demek oluyor ki bu gece şarkıları siz seçeceksiniz. Birazdan detaylar gelecek.

böylesine güzel bir şarkıyla programımıza başladık, havalar ısındı. Güneş temas ettiğinde özellikle bitkilere bambaşka kokular ortaya çıkıyor. Bugün evden çıktım, biraz yürüdüm. Sanki doğa, çiçekler sokaklara parfüm sıkmış gibi farklı farklı kokular. Kendimi çok iyi hissettim. Güneş iyi geliyor ama dikkatli olmak lazım, ondan da korunmak lazım. Şimdi bu gece ne yapacağız? Salı geceleri malumunuz istek programı yapıyoruz. Şöyle bir durum var yalnız, her mesajın okunacağını, her istenen şarkının çalınacağını garanti edemiyoruz. Süremiz el verdiğince 0507-977-0101 0507-977-0101'e istek şarkınızı, adınızı, hangi şehirden bize ulaştığınızı yazın. Nasibiniz varsa bu gece sizin şarkınız çalsın. Yarın.

olursa olsun peşiyle başta hibe edilen, gönüllü olarak, kalpten koparak verilen sonradan borca çevrilemez. Bunun hiçbir alanda karşılığı yoktur. Yani sevdiğiniz, fedakarlık yaptınız, gönlünüzden koptu hediyeler aldınız, zamanınızı verdiniz, bunları da helal ettiniz. Sonra işler yolunda gitmeyince bir alacaklı gibi bunları geri istemek çok da uygun kaçmıyor diye düşünüyorum. Borç olarak verilenlerin hibe edilmesi çok güzel. Ama zaten baştan gönüllü yapılanların peşine düşmek çok yanlış diye düşünüyorum. İlhami Bey Afyon'dan yazıyor. Güvenlikçi Özcan ve Bursa'da bizi dinleyen Meryem Hanım'a armağan ediyor İbrahim Erkal'dan bu şarkıyı. Özellikle sizin için çalıyoruz. İlhami Bey seçti. Sevme.

sevmez. Hatırlar mısınız bilmiyorum, 70'li 80'li yıllarda sevilen sanatçılar Ferdi Tayfur gibi, Orhan Gencebay gibi, İbrahim Tatlıses gibi yeni bir albüm ya da yeni bir şarkı piyasaya sürdüklerinde o şarkıların, albümlerin filmleri yapılırdı daha çok dinleyiciye bu şarkılar ulaşsın diye. Sonra 90'larda bir klip furyası başladı müzik televizyonları. Sonra bu da unutuldu. Artık son zamanlarda izlediğimiz, sevdiğimiz dizilerde, belli sahnelerde bu şarkılar duyulur oldu. Ve bir özdeş hale geliyor değil mi? O filmin, o dizinin sahnesiyle bu şarkılar. Yine geçen denk geldim İbrahim Erkal'ın bu şarkısına bir dizide. Hangi dizi olduğunu hatırlamıyorum ama. Kaan abi, Hatay İskenderun'dan yazıyorum. Erdoğan, şu an çalışıyorum markette, sizden ricam. Yazan Kalem Siyah Benim Kaderimi isimli eseri. Radyo 7 çalışanlarına, dinleyen herkese, bir de beni seven herkese armağan ediyorum. Seni sevmeyen ölsün kardeşim. Sen böyle yüce gönüllü olarak herkese armağan ettin ya, biz de esnafımıza armağan edelim. Madem öyle markette dinliyorsunuz, harika bir eser geliyor. Yardım.

0: perişan.
1: Antalya'dan Kübra yazıyor WhatsApp mesajında. İyi yayınlar diliyorum. Somali'ye çalışmaya giden eşim için Sezen Aksu'dan Geri Dön isimli şarkı istiyorum demiş. Aman öyle hemen geri dön falan demeyin. Beyefendi biraz çalışsın, para kazansın, daha iyi bir gelecek için muhtemelen gitti oraya. Allah kavuştursun diyelim tez zamanda ve yurt dışında bizi dinleyen hem gurbetçilere hem de çalışmak için ya da farklı nedenlerle memleketinden uzak kalanlara armağan edelim bu harika şarkıyı.

duygular bugüne erişememiş gibi geliyor hep bana. Bu şarkıların kaydından mıdır, Sezen Aksu'nun gençlik sesinden midir, o yıllarla sınırlıymış gibi hissediyorum. Bazen bir çiçek ya da bir dostla kapıma gelirsin, sanki bugünlere ait değilmiş gibi. Orhan Gencebay şu anda yavaş yavaş sahnede yerini almaya başladı. Peki Orhan Gencebay'dan Sevecekmiş Gibisin isimli şarkıyı hangi değerli dinleyicimiz seçti? Bursa'dayız, İnegöl Mobilya kenti İnegöl'den Salih. Herkese kucak dolusu sevgiler, selamlar. Orhan Gencebay'dan Sevecekmişsin gibi, Sevecekmiş Gibisin diye ben düzelteyim. Bu şarkıyı çalar mısınız? Hayırlı geceler demiş. Ya siz isterseniz de biz çalmaz mıyız? Memnuniyetle çalarız. Bursa'ya, İnegöl'e armağan ederiz.

Ben... Çok güzel ifade etmiş değil mi Orhan Gencebay duygularını bu güzel şarkıda? Tabii o yazmamış olsa bile o yorumlamış. Ne sensiz ne senle geçmiyor. Gerçekten bazı insanlar öyle hayatımızda değil mi? Bir araya geldiğimizde çok fazla anlaşamasak da ayrı kalmaya da çok dayanamıyoruz. Genelde kardeşler arasında olur bu ya da çok sıkı arkadaşlarda. Kaldıkları yerden devam ederler. Fark ettiniz mi? Aylarca görüşmez iki arkadaş, ilk buluşmalarında sanki dün görüşmüşler gibi aynı samimiyette devam ederler. İstanbul'dan Ersin, Samsun şehrine ve Radyo 7 ailesine Cengiz Kurtoğlu'ndan Liselim isimli şarkıyı çalar mısınız demiş. Memnuniyetle Ersin kardeşim İstanbul ve Samsun'a. Senin...

0: güzel.
1: Artık bir yetişkin olarak çocukların ve gençlerin yaramazlıklarını görüyorum bazen sokaklarda. Hangi manada yaramazlık? Bazı aşırı davranışları olabiliyor. Yüksek sesle konuşuyorlar, gülüyorlar. Kaldırımda belki makul biçimde yürümüyorlar. Ben ama yadırgamıyorum. Niye biliyor musunuz? Bu şarkı da bana onu hatırlattı. Yahu zaten çocuklukta, gençlikte şöyle doya doya gülebiliyoruz. Biraz büyüyünce bu dünyanın gerçek yüzüyle karşılaştığımızda hangimiz diyebilir ben böyle gençliğimdeki gibi gönülden, içimden katıla katıla kahkahalar attım diye? Yüzümüzde böyle buruk bir tebessüm. Keşke öyle gülebilsek, öyle gülebilmek için nelerimizi vermezdik değil mi? İyi geceler diliyorum, ben Bayram Koç. Ankara'ya doğru aracımla devam ediyorum. Memleketim Giresun'dan çıktık yola diyor. Sıradaki şarkıyı eniştem Çavuş Ünal Kılıçoğlu'na armağan ediyorum. Bu arada benim bugün doğum günüm, güzel dilekleriniz için teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz, sağ olun, var olun. Coşkun Sabah çalıyorum. Birazdan bu şarkıyı kim istedi anons edeceğim.

Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında dinleniyoruz. Atölyelerde, şantiyelerde, yollarda, evlerde esnafımız bizi dinliyor. Gurbetteki kardeşlerimiz kulak veriyor. Gecelerin tek geçilen programı Kaan'la Geceye Ses Ver devam ederken bu şarkıyı kim istedi? Hemen bakalım. Gördüğüm kadarıyla bize bir de fotoğraf, video göndermişler. Tekstil atölyesi değil mi? Gece 12 mesaisine kaldık Kaan Bey. Coşkun Sabah'tan Aşığım Sana şarkısını istiyorum. Mesaiye

Alan, Sakine, Ahmet abiye ve canım nişanlıma gelsin. Denizli'den Sümeyye kolay gelsin emekçi kardeşlerimize. Esenler İstanbul'dan Ender, Mebrure Değilim şarkısını çalar mısınız? Eşim Mine'ye, kızlarım Eslem ve Esila'ya gelsin. Esila nasıl okunuyor bilemiyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim efendim demiş. Ne kadar naziksiniz değerli kardeşim benim. Allah bağışlasın eşinizi ve çocuklarınızı. Bu şarkıyı siz seçtiniz.

özgün bir şarkı olmuş değil mi? Sevildi. Dikkat çekti. Radyo 7 olarak biz de sevdik. Siz de istiyorsunuz. Hep birlikte dinledik. Mebrure. Değilim radyolarınızdaydı. Belki ilk kez kulak verenler vardır. Şimdi başkent Ankara'ya uzanalım. Turan kardeşimiz yazmış. Hayatıma hayat olan eşim Gülten'e Hiray Zerdüş'ten Kurban Olurum şarkısını istiyorum. Seven kalplerin hep yaşaması dileğiyle bir kalp bir kere sever, iyi geceler demiş. Allah sevginizi daim etsin, aşkınızı, her zaman muhabbetiniz diri canlı kalsın değerli kardeşim. Bu şarkı da Gülten ve Turan'a hediyemiz olsun.

0: olurum.
1: Bu sözleri duymak herkese çok iyi gelir şifa niyetine. Belki bilirsiniz bunların gerçekleşmeyeceğini, havada kalacağını. İşte dünyayı değiştiririm, durdururum. Kimin buna gücü yeter? Önemli olan o değil zaten. Önemli olan bunların sizin için söylenmesi. Böyle bir insan varsa hayatınızda bu çok büyük bir nimet. Bu gece İstanbul'dan çok fazla mesaj geliyor, teşekkür ediyoruz. Özellikle İstanbul'dan bizi dinleyen değerli kardeşlerimize bir ricam olacak. Çevrenize, komşunuza, sevdiklerinize, iş yerinde mesai arkadaşlarınıza bizi tavsiye etmeyi özellikle unutmayın, olur mu? Teşekkür ediyoruz ve yine İstanbul'dan bir mesaj okuyoruz. İstanbul'dan yazıyor Meltem, Eskişehir'de bizi dinlemekte olan kardeşim. Fuat için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. İki seçenek sunmuş. Bunlardan biri de Yavuz Bingöl'den Turnalara Tutun da Gel. Onu çok özlediğimi de söyler misiniz demiş. Söylemez miyiz? Sadece Meltem ve Fuat için değil, birbirini seven, özleyen, ayrı kalmak zorunda olan tüm değerli dinleyenlerimize de armağanımız olsun bu eser.
2: Uçup

güzel bir şarkı değil mi? Hem çok güzel hem de çok güzel ifadeler var içinde. Bir dua gibi dinledik. Çok fazla mesaj var, o zaman mesaj okuma noktasında tempomuzu, vitesimizi yükseltelim. Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinden Levent, programınızı her gece severek dinliyorum. Sıradaki parçayı ilk göz ağrım, en kıymetlim canım, karım Gülcan için istiyorum. Ve Radyo 7 seven herkese demiş, Allah sevginizi, muhabbetinizi arttırsın. Eşimle beraber balkonda çay keyfi ve Radyo 7 keyfi devam ediyor. Eşim Ayfer Çetin için bir şarkı istiyorum. Seni çok seviyorum Deniz Gözlüm. Manisa Akgedik'ten sevgi ve saygılar demiş dinleyicimiz. Adını yazmayı unutmuş olsun. En azından eşinin adını yazmış. Sakarya'dan Emine şu an 4-12 vardiyasında sizi dinliyoruz. Sıradaki parçayı biricik Nagihan ablama ve kankam Cihan'a armağan ediyorum. Kolay gelsin benim değerli kadın emekçi dinleyenlerim. Sizin yeriniz gönlümüzde apayrı. Bu şarkı bizden size armağan olsun.

Çok sayıda emekçi kardeşimiz de bize mesaj gönderiyor. Zaman zaman fotoğraf ve video da gönderiyorlar. Çok zor şartlarda çalışanlar var, madenlerde çalışanlar var. Çok uzun süre direksiyon sallayanlar var. Gece geç saatlere kadar atölyelerde çalışan kardeşlerimiz var. Hizmet sektöründe bize hizmet edenler var. Vazife başında olan polis, asker, güvenlik görevlisi. Onlar uzun süre ayakta kalıyorlar hem de. Sağlıkçılarımız var. Bakın, Bursa Gemlik'ten operatör Hasan göndermiş mesaj ve bir video. Candan Erçetin'den Yalan isimli şarkıyı istiyoruz. 7/24 kulağımız Radyo 7'de, gördüm. Toz bulutu içinde çalışıyorsunuz. Aman önce sağlığınıza çok dikkat edin. Sonra da kazandığınız para helal size değerli kardeşlerimin. Emeğinize sağlık. İyi ki varsınız. Dikkat edin.

Vazgeçemediğimiz, çok sevdiğimiz bir eser Canan Erçetin'in Yalan isimli şarkısı. Hiç de eskimiyor, her seferinde de büyük bir ibretle ve keyifle dinliyoruz tabii ki, güzel bir şarkı olduğu için. Kaan abi kolay gelsin, biz de buradayız. Konya Ereğli'den Eren Uslu kardeşim Uğur'la birlikte sabaha kadar sizinleyiz. Sıradaki parça bize ve canımdan çok sevdiğime gelsin, Allah'a emanetsiniz demiş. Değerli kardeşim, bakın sabaha kadar mesaide olup Radyo 7 dinleyen emekçi kardeşlerimiz de var. Ya da farklı nedenlerle sabahlayanlar da vardır. Kimi keyfi için, kimi...

Kimi zorunluluktan, kimi işi olduğu için, kimi de mecburiyetten, değil mi? Hastanelerde bizi dinleyenler var mesela. Hem hasta olarak dinleyen hem de refakatçi olarak dinleyen. Allah iyilik, kolaylık versin. Ben Tayfur'dan bu güzel şarkıyı Konya Ereğli'den Eren seçti.

Berdi Tayfur'u kaybettik malumunuz. Özellikle hayatını kaybeden insanlardan bu tür şarkılar dinlemek ayrıca bizi etkiliyor değil mi? Kalmaz bu dünya Sultan Süleyman'a kalmayan, dünya kimseye kalmaz dedi ve Ferdi Tayfur'a da kalmayan bu dünya bize de kalmayacak. O da geldi geçti bu dünyadan. Bu açıdan düşününce şarkıyı farklı bir ruh haliyle dinliyoruz değil mi? Çorum Sungurlu'dan yazıyor, ismini yazmayı unutan dinleyicimiz, en azından sevdiğinin adını yazmayı unutmamış. Eray Üçgül için istiyorum Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım Kalbime isimli şarkıyı. Onu çok sevdiğimi de söyler misiniz? Memnuniyetle söyleriz. Abi sen saatlerini değiştir, seni dinleyeceğim diye uyumuyorum, işe geç kalıyorum demiş. Ramazan'da ne güzeldi, gündüz senin sesini duyuyordum. Ramazan'da mı? Bir ara sabah programı yaptık, herhalde ondan bahsediyorsun Onur. Onur Özdemir. Saygılar demiş, saygılar bizden değerli kardeşim. Sen yine uykusuz kalma. Müsait olduğun zamanlar dinlersin, olur mu? Harika bir Müslüm Gürses'le devam ediyoruz. Seni yazdım kalbime.

tertemiz, pırıl pırıl bembeyaz gönlünüze kendi kurşun kalemle yazarken size tükenmez kalemle imza attıranlara karşı çok dikkatli olun. Yarın öbür gün onların fikirleri değişir ama altında senin imzan var diye yine faturayı size keserler. Öyle insanlara karşı dikkatli olmak lazım. Tecrübe ede ede öğreniyoruz. Bize güzel yakıştırmalar yapıyorsunuz ya, bizi tarif ediyorsunuz ya, bayılıyorum bu tür mesajlara. İşte onlardan biri Isparta'dan gelmiş Niyazi. Sevgiyi, özlemi, hasreti en iyi anlatan Radyo 7'ye Isparta'dan Niyazi'den selam. Ellerinize, yüreğinize sağlık. Yıldız Silbe'den Çabuk Olalım Aşkım isimli şarkıyı, biricik çiçeğim olan Feride'me armağan ediyorum, çalarsanız çok sevinecek, keyfimiz bol olsun demiş değerli kardeşimiz. Eline yüreğine sağlık. Yıldız Silbe de bu geceye yakışırdı. Hem de böylesine güzel bir aşk şarkısıyla. Şimdi radyolarınızda.

Günler Kocaeli'nden Nuri her gece severek dinliyorum sizleri. Zerrin Özer'den Sevmek Günahsa Eğer isimli şarkıyı çalarsanız sevinirim. Manisa'da bizi dinleyen aşkıma gelsin demiş. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Dilek Rana Eskişehir'den dinliyor. İyi dinlemeler, iyi geceler diyor. Veli Bey'den çok sevdiği eşi Kübra Hanım'a bir şarkı armağan eder misiniz? Memnuniyetle. Bahra'dan Yasemin... O da güzel bir şarkı istemiş. Gecemize renk katıyorsunuz, iyi yayınlar. Tren makinistleri Sedat Durmuş. Sefa Keleş, bizleri unuttunuz. Ya unutur muyuz makinistlerimizi? Kolay gelsin, hayırlı seyirler. Ne güzeldir şimdi değil mi? Arkanızdaki yolcular şöyle kafalarını cama yaslamıştır. Kulaklarında bu güzel şarkılarla gece ışıkları, şehirleri seyrediyorlardır değil mi? Kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz size ve yolculara.

Abi selamlar, İstanbul Tuzla sahil taksi durağından Sancak ben. İyi geceler, iyi yayınlar. Sancak, ne güzel ismin varmış ya kardeşim. Senin bize hediye edeceğin şarkıyı sabırsızlıkla bekliyoruz. Aracımda değişmez frekans Radyo 7 selamlar. Teşekkür ediyoruz, bizi misafirlerinize de dinletiyorsunuz. Bu arada diğer taksicilere de dinletin, olur mu? Onlara da bizi tavsiye edin. Meslektaşlarınıza daha çok dinleyiciye ulaşalım İstanbul'da. Teşekkür ediyoruz size de. Hayırlı işler, kazansız belasız yolculuklar. Kaan Bey, her gece sizi dinlemekten çok mutlu oluyoruz. Saygılar, selamlar. Kütahya'dan Ender Yılmaz. Bizim için de güzel bir şarkı çalar mısınız? Canımdan çok sevdiğim eşime ve 4 yaşındaki dünyalar tatlısı kızım Betüş'e gelsin demiş. Allah bağışlasın eşinizi ve kızınızı. Mutluluklar diliyoruz. Bu güzel şarkıyı da size armağan ederim. Ankara'dan Latif. Eşim Havva, oğlum Utku için bir şarkı istiyorum. Onlar da sizi dinliyor demiş. O zaman bu güzel şarkıyı ailece size de hediye edelim, olur mu?

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

insanın kendine olan saygısını kaybettikten sonra elde edeceği sevgi, tırnak içinde ne kadar sevgiyse neye yarar ki? Siz kendinizden taviz vermişsiniz, kendi öz saygınızı kaybetmişsiniz, karşınızdaki insana kendini adamışsın. O saatten sonra gelecek sevginin bana sorarsanız bir kıymeti harbiyesi yok. Güzel geceler, iyi yayınlar. Geceye fısıldayan adam mı? Ya beni güldürmeyin Allah aşkına böyle canlı yayında. Çok hoş tabii, hoşuma gidiyor da. Konya Ereğli'deki köylü güzeli Esma'ya gelsin. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Niğde'den Halil Çetin ben demiş. Halil ve Esma içinde çalacağız. Gecelere fısıldayan adam da oldum sayenizde. Kayseri'den Reyhan eşim Ahmet'e sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Adana'dan yazıyor Türkan. Ahmet Kaya istiyormuş bu gece çalalım. Çok fazla Ahmet Kaya isteği var. Bir tanesini seçeceğiz. Ben Murat, 7 yaşında küçük bir Radyo 7 dinleyicisiyim. Sıradaki parçayı annem, babam, kardeşim Şevval için istiyorum. Ayrıca sizlere. Kaan abi sizleri çok seviyorum. Afyonkarahisar'dan Murat, güzel kardeşim benim. Seni de kazandık. Yetiştiriyoruz. Ailenle sana sağlıklı, mutlu, güzel yıllar diliyorum kardeşim. Bu güzel şarkıyı sana da armağan edelim. Sen de arkadaşlarına bizi tavsiye etmeyi unutma, olur mu Murat?

Çok sayıda Ahmet Kaya şarkısı istendi ama gelin bu bütün şarkıları tek bir şarkıda birleştirelim. Her şarkısı güzel. Tabii buradan mesajları şimdi tek tek bulmam biraz zor olacak. Ahmet Kaya bekleyen tüm dinleyenlerimize toptan armağan etmiş olalım. Konya Akşehir'den selamlar, hayırlı geceler dilerim. İsmim Abdil. Abdil ne?

siz heyecanla unutuyorsunuz ama sizlerden ricam, lütfen mesajlarınızda adınızı ve şehrinizi yazmayı unutmayın, olur mu? Trabzon'da bizi dinlemekte olan kardeşim Serhat Angay için Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum demiş. Adını yazmayı unutan dinleyicimiz, Müslüm Gürses çaldık, o şarkıyı da sizin için çalmış olalım. İyi geceler, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Gülay Menekşi. Afyonkarahisar'da bizi dinlemekte olan Coşkun İnci oğlum için Gülden Karaböcek'ten bir şarkı az önce dinlettik, size de armağan etmiş olalım. Konya Akşehir'de bizi dinleyen kardeşim Paşa Mahmut Yılmaz'a

0: Programımız sadece şarkı çalmaktan, dinlemekten ibaret değil. Sizin mesajlarınız işin içine girince sizin dünyanıza da ben ortak olmuş oluyorum. Beklentileriniz, acılarınız, hasretiniz, sevinçleriniz hepsi bize yansıyor. Bakın Almanya'dan Mustafa kardeşimiz Gaziantep'te yaşayan oğlu Ali'yi çok özlemiş. Ona selam söyler misiniz, onu çok özlediğimi söyler misiniz diye bize fotoğrafını göndermiş. Maşallah çok yakışıklı bir delikanlı. Küçük bir kardeşimiz, bilmiyorum 10 yaşında var mıdır? Bakın şimdi Mustafa Bey'in dünyasına dahil olduk. Onun neler hissettiğini biliyoruz. Eşinin 10 yaşında bir oğlunuz var. Siz Almanya'dasınız, o Türkiye'de. Çocuk babasını özlüyor, baba çocuğunu özlüyor. Şimdi buna zaten kayıtsız kalamıyoruz. Sadece bir şarkı, türkü programı değil bu. Bunlara da tanık oluyorum ve ister istemez etkileniyorum, düşünüyorum. Allah kavuştursun. Kaan abim, bizleri unuttun. Maraş'a, Van'dan Maraş'a giden Ahmet Civan Esenceli, Ahmet Dil Birliği abilerime gelsin sıradaki şarkı demiş. Kazasız belasız yolculuklar, bu şarkı size.
1: Bak

Bana çok güzel yakıştırmalar yapıyorsunuz. Şarkılara yön veren adam yakıştırması da geldi. Biliyorum hepsi bana olan sevginizden, ilginizden ama şunu iyi bilin ki aynı şekilde ben de radyoya koşa koşa geliyorum. İşimi çok seviyorum. Sizlere hitap etmekten, sizlerle birlikte bu yayını yapmaktan çok keyif alıyorum. Hiç merak etmeyin, aşkımız karşılıklı. Gazze'den Ahmet, sevgili eşim Reyhan'a armağan ediyorum bütün şarkıları diyor. Rize'den Şükran, sıradaki parça bana çocuklarıma gelsin, size de kolay gelsin diyor. Kaan oğlum diye de eklemiş, muhtemelen yaşınız benden bir hayli büyük. Allah sağlık versin diyelim. Çanakkale'den selamlar Seher Bodur. Sıradaki şarkı benden sevdiğime gelsin diyor memnuniyetle. Ankara'dan Gonca, Manisa'da sizi dinleyen eşim Mahmut'a İbrahim Erkal'dan bir şarkı, onu da çaldık. Okuyorum onu da çaldık diyorum ama zaten çalabildiğimiz şarkı sayısı sınırlı. Ebru Yaşar istenmişti bu güzel şarkısıyla. Şimdi yayınımıza devam edelim bakalım.

0: hiçbiri.
1: Belki de şunu demek lazım bu şarkıyı dinlerken. Senin bana verebileceğin sevgi benim için çok önemliydi. Benim hayatımı değiştirebilirdi. Ama sen bunu tercih etmedin. Dolayısıyla şimdi bana vereceğin acı benim için çok önemli değil. Yani ben neler gördüm, neler gördüm, neler. Bu dağ ne rüzgarlar gördü. Senin vereceğin acıyla ben başa çıkarım. Sen merak etme, sen kendine yan. Bu niyetle dinleyebiliriz bu şarkıyı. Emine Alanya'dan yazıyor. Tolga'ya armağan ediyor çalacağımız şarkıyı memnuniyetle. Antalya'dan Osman Ulusoy, sizin için de çalıyoruz. Hiç merak etmeyin. Bakalım bakalım. Almanya'dan Eyüp Parlar, biricik eşim Gönül'e armağan ediyorum saygılar demiş. Saygılar sevgiler bizden değerli kardeşim. Kahramanmaraş'tan Derya, sıradaki şarkıyı Radyo 7 ailesine armağan ediyorum diyor. Bakalım bakalım. İstanbul'dan Ersin, Samsun şehrine armağan ediyordu. Abim çalışırken sana yazmak çok büyük bir keyif. Asım ben abi, sıradaki şarkı aşk acısı çekenlere gelsin demiş. Asım kardeşim kolay gelsin. En güzel şarkılar tabii ki sizin için.

Bu akşam da sensizliği anılara sahip içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta.

0: gelsin.
1: Çok sayıda mesaj var. Daha çok dinleyicimizin yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek için hızlıca okuyacağım. İstanbul'dan Erkan Öztürk, emeğiniz için teşekkürler demiş. Dinlediğiniz için asıl biz teşekkür ediyoruz. Isparta'dan Alper Kağan Bey, bizim için de güzel bir şarkı gelir mi? Memnuniyetle. Tarsus'taki Neslihan ablama bir şarkı armağan etmek istiyorum diyor. Sümeyya, eğer doğru okuduysam. Memnuniyetle sizin için de çalışacağız. Ben Bayram Koç. Ankara'ya doğru aracımla sizi dinleyerek seyahat etmekteyim. Memleketim Giresun'dan selamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Ben Mücahit, Kütahya'dan selamlar. Benim için de güzel bir şarkı gelir mi? Memnuniyetle gelir değerli kardeşim benim. Bakalım diğer mesajlara. Denizli'den selamlar, iyi geceler. Herkese gelsin sıradaki şarkı. 624'ten selamlar. Plakanız mı? Öyle tahmin ediyorum. Mehmet Çakmak. Teşekkür ediyorum. Konya Selçuklu'dan yazıyor dinleyicimiz. Mehmet ismi. Benimle gece mesaisi yapan canımın içine armağan ediyorum demiş. Kolay gelsin diyelim, iyi çalışmalar. Bu güzel şarkı bizden size armağan olsun.
2: Konuş bir şeyler söyle, yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de, bu aşk yürümez böyle. Susma, konuş bir şeyler söyle, yüzüme bakma öyle. Ya evet ya hayır de, bu aşk yürümez.

ediyoruz. Programımızın son dakikalarında da sizden gelen mesajları okumaya Bursa'dan Erdal tüm Bursa sporlulara armağan ediyor. Sıradaki şarkıyı timsahlara gelsin, yeşil Bursa'mıza armağan olsun diyor. Emine Hanım Amerika Birleşik Devletleri'nden yazıyor. Herkese güzel bir yaz diliyorum. Radyo 7 dinleniyorsunuz demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de güzel bir yaz dileyelim. Özledik çünkü. Şırnak'tan Reyhan, can eşim Şerif için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Yine Bursa'dan Pınar, eşim Alparslan'a gelsin sıradaki şarkı, onu çok seviyorum diye eklemiş. Sizin için de çalacağız. Almanya'dan Hülya, tüm sevdiklerime özellikle kızıma armağan ediyorum diyor çalacağınız şarkıyı. Mesajları biraz kırpıyorum böyle daha fazla okumak için. Bu da...

Bu da gelir, bu da geçer. Hayat boyunca neler neler görüyoruz değil mi? Nelerle mücadele ediyoruz, ne tecrübeler yaşıyoruz. Ama varsa yaşayacak ömrümüz, alacak nefesimiz, ucundan kıyısından aşmaya çalışıyoruz. Aşabildiklerimizi, çözebildiklerimizi ardımızda bırakıyoruz. Aşamadıklarımızı, çözemediklerimizi yanımıza alıyoruz. Onlarla birlikte hayatımıza devam ediyoruz. Mesele sadece sorunlarımızı çözmek, onların üstesinden gelmek değil. Beceremediklerimiz, yapamadıklarımızla birlikte yaşamayı öğrenmek. Yani sorunlarımızla da mutlu olabilmeyi öğrenmek, öyle değil mi? Böylesine duygusal bir konuşmayla bu gecede yayınımıza son verelim. 23.56 olmuş saatimiz, güzel bir gece diliyorum. Yarın saatimiz 22'yi gösterdiğinde yine radyomuz Radyo 7'de Allah'ın izniyle buluşmak üzere.

0: Paras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor.
1: Pekala, yayındayım. Şükür kavuşturana. Talha Bora Öge ben. Gölge. Hoş geldiniz. Şöyle içerilerden bir merhaba.

25'lik yaptım sevdana. Düşler kurdum, hayal kurdum, hiç bildin mi? Umutlardan taç yaptım yoluna. Bir gün olsun zahmet edip geldin mi? Senin için ne savaşlar açtım da, dağlar taşlar ranzam oldu yattım da, şu canımı ateşe attım da, senden bir ses alamadım öldün mü? Vefasızsın be, vefalıyım deme hiç. Gelmek için çok geç kaldım, gelme hiç. Kutlu olsun sana bu şan, bu sevinci. Bir tek sana yenik düştüm ben. Gördün mü?

0: Sevgili dostlar, malumunuz ikinci adım Bora. Bora, arkasından yağmur getiren rüzgara derler.
1: Saygılarım.
0: Evet, Bora'nın anlamı bu. Arkasından yağmur getiren sert rüzgar. Bazen programda ağlıyorsan belki de nedeni budur. Baksana, rüzgar gibi başladık. Gözlerde yağmur olabilir bu. Şiirler, sözler, anlatımlar. Bazı anlatmaya kararlı olduklarım var. Bazı da program içerisinde aklıma gelenler oluyor. Ama sonuçta senin sesin olmaya gayret ediyorum. Mesele bu.

Şimdi namım gölge olduğu için içinde gölge olan şiir, şarkı, türkü, söz hemen böyle dikkatimi çeker. Malum buna ne deniyor? Algıda seçicilik. Senin için de böyle duvara, ben şöyle bir duvar görsen içinde 100 tane isim yazıyor olsa, senin adın Mehmetse Mehmet'i hemen görürsün. Böyledir bu. İşte ben de bir dörtlük gördüm, çok hoşuma gitti. Şair demiş ki, onu kırmış olmalı yaşamında birisi. Dinledikçe susması, düşündükçe susması, tek başına iki kişi olmuş kendisiyle gölgesi, heykelini yontuyor yalnızlığın ustası.

Şarkıda ihanetten bahsedince şu sözler gidecek şimdi. Beni dinleyenlerden yaşı ne olursa olsun, konumu ne olursa olsun, yalnız veya yanında birileriyle, hatta sen ve yanındakiler de şu sözleri söylüyor olabilir. Söylemiyorsa bile duyduğu zaman katılıyor olabilir. Ben öyle herkesi sevmedim. Her seviyorum diyeni içime buyur etmedim. Şimdi kimse bana kalkıp niye diye sormasın. Yürekten sevene, adam gibi sevene denk gelmedim. Yoksa bizde yaşamak var, bırakmak asla. Sevmek var, aldatmak asla. Bilmiyorsan sevme kardeşim. Sevene de ihanet etme. Ha, ihanet etti mi?

0: Valla tam benim kafa, biliyor musun? Ya bu hayat zannettiğimiz kadar uzun değil. Ve aslına bakarsan yine birilerinin zannettiği kadar ucuz da değil. Zorlama ya. Öyle demiş. Aslında hiç kimse sevmedi, bir ben sevdim seni. Bak, zorlayanlardan biri demiş. Severmiş gibi değil, kana kana sevdim seni, tıka basa. Dolu dolu. Aslında kimse sevmedi seni. Sevmekten çekindi, oysa ben yana yana sevdim. Bile bile sevdim. Aklımdan zorum var gibi. Aklımdan zorum var gibi. Aklıma silah dayanmışçasına mecburmuş gibi. Ve başka çarem yokmuşçasına bir ben sevdim seni. Aslında bir sen sevmedin beni. Herkesi sevdiğin gibi.
1: Gölge.

Güzel beste ya, ha? Düzenleme de fena değil. Kıymetli dostlar, hafta içi her gün olduğu gibi yine huzurlarınızdayım, huzur vereyim diye. Çünkü biliyorum huzurunu senden çalan çok şey var. Belki de en çok sen yapıyorsun bunu. Ya bir başkasından önce sen. Nasıl deme, evvela korumayarak. Huzurunu kaçıran ne varsa, şöyle bir hani gard almak diye bir mesele var ya, gardını alacaksın. Eğer bu programda dinlediğin süreç içerisinde sana huzur veriyorsa,

bazen adını koyamazsın. Seviyorum dersin, sana biri sorar veya muhatabın sorar. O sevdiğin biri olabilir, bir mekan olabilir, bir mesele olabilir. Neden de, neden seviyorsun? Açıklayamazsın. Neden?

sevgili dostlar, bazısı vardır hatayı gözüne baka baka yapar, zerre de utanmaz, pişmanlık duymaz. Bazısı vardır insanoğlu da hata yapar, o hatadan pişman olur. Bak, özür dilemek üzere böyle paramparça olur, böylesi özür dilemese de olur.

öyledir. İnsanın sevebileceği birisini bulması şu hayatta zordur. İnsanın sevebileceği birisini bulması zordur. Ama daha zoru da olur. Senin sevdiğin kadar seni sevebilecek çok zor.

Belki çoğunuzda şu hal de vardır. Kendi kendinize şunu dediğiniz oluyor mu? Sakin, huzurlu, kafa dinleyebileceğim bir yer olsa gitsem. Ama sonra dönüp kendine şunu diyorsun: ben bu kafayla nereye gitsem birbirine katarım.

Malumunuz, tanıyanlar bilir, ben kamyon arkası yazılarını çok severim. Oldum olası söylerim, bu böyle son moda olan bir şey değil. Malum hem baba mesleği olmasa sebebiyle hem arabalara düşkünüz hem de sağlam laflara düşkünüz. Bu sevgimiz kaçınılmaz. Tabii bu dolmuş şoförleri de, o arkadaşlarımız da güzel sözler yazıyorlar dolmuşa. Bazen içindeki o sağ taraftaki levhaya. Şimdi o kamyon yazıları bugüne kadar çok söyledim. Onların içinde en iyilerinden biri bu. Son dönemde artan kadın cinayetleri üzerine söylenmiş çok sağlam, ya da kamyona arkaya yazılmış çok sağlam bir laf. Diyor ki, kadınları el üstünde tutun derken tabuttan bahsetmedik. Öyledir. Bir erkeğin adamlığı kadına, kadınına davranışından belli olur.

0: sen de git.
1: Unut beni. Unut beni.
0: Peki şöyle yapalım sevgili dostlar. Ben hani ara ara yaparım, yine öyle yapacağım. Sıradaki şarkıyı kendime armağan ediyorum. Sen de seversen sana da olsun. Ama önce bir şiir okuyayım. Farz et ki unutulmuş bir şairim köşe başında. Farz et ki hiçbir şiirimi sana yazmadım. Farz et ki hiçbir şarkımda adını bile anmadım. Hadi git, sevdiğimi bile bile. Hadi git, bir kalemde sile sile. Hadi git, hiç üzülme güle güle. Şairler ağlamaz gülüm, şairler ağlamaz. Farz et ki bir kum tanesiyim sahilde. Farz et ki bir çakıl taşıyım yol kenarında. Farz et ki boş bir kibrit kutusuyum ellerinde. Hadi git üzerime basa basa. Hadi git umutlara asa asa. Hadi git hiç konuşma, susa susa git. Şairler ağlamaz gülüm, şairler ağlamaz.

Farz et ki yokum artık. Farz et ki öldüm. Farz et ki isimsiz bir mezarım şu dağ başında. Hadi git, saçlarından bir tel bırakmadan. Hadi git avucumda bir el bırakmadan. Hadi git başucumda bir gül bırakmadan.

Var ya, efsane bir şarkıdır, efsane. Çok da güzel oldu. Peki, Radyo 7'de gölgelenmeye devam edeceğiz. Doğru zamanda doğru yerdesiniz ve dinlediğiniz bu program hafta içi her gün, günde iki kez yayında. Sosyal medyadan ulaşmak istersen tüm hesaplarım tek adreste: Talha Bora Öge.

Bazen her yer sadece gece karanlık olmaz. Karanlığın en zoru, karanlığın en çekilmezi, her yer aydınlık görünür.

öyle bir hitap düşer ki iki kelimeyi bir araya getirip konuşamaz. Sorsan derdin ne diye iki kelimeyi bir araya toplayıp derdini anlatamaz. Tam da böyle zamanlarda iki elini bir araya getirip dua edeceksin. Sevgili dostlar, teslimiyet ve tefekkür huzurun en önemli iki yoludur. Yaradan'a el açıp susacaksın, yüreğinle konuşacaksın. Ve evet, dilin hayatının bir döneminde sussan olur. Yeter ki yüreğin susmasın.

Yine bir aşık demiş ki, bana olan cefa senden değildir, benim kendi bahtım kara sevdiğim. Sana meyil vermek benden değildir, gönül düştü, neyleyim sevdiğim. Bir gonca almışım cemal bağından, bülbül ve şiad oldum gül budağından, müjgan oklarından, hasret bağından, ciğerim pare pare sevdiğim. Senin gibi canana kurban olursam, terki vücut terki cihan olursam, ah bir gündü çeşminden nihan olursam, garip dertli diye beni ara sevdiğim, ara sevdiğim.

Böyle yüreğimi yakan bir Emrah türküsü vardır. Onu dinleteceğim ama önüne diyorum ki gene bir şiir okuyayım. Bakalım dilimize hangisi gelecek? Evet, yine aşıklardan gelsin ya. Hı? Aşıklardan gelsin. Diyor ki: sensin bu gönlümün yönü mekanı, bende ar olmazdı sen olmasaydın. Ak nergizler sana aksın dağlarda, balda sır olmazdı sen olmasaydın. Dağlardaki güneş doğmaz aleme, buluttaki yağmur yağmaz aleme, gönlümdeki güzel sığmaz aleme, şu dünya dar olmazdı sen olmasaydın. Vay vay. Suru sırdan derler suyuma benim, el eyleyen çıkar toyuma benim, el de güzel çokmuş neyime benim, gözüm kör olmazdı sen olmasaydın.

0: Kalan 2-4'lük var, onu da okuyayım ya. Hatta tam şu cümbüş üzerine okuyayım ki cümbüş benim en sevdiğim enstrümanlardan biridir. Bak bak, herkes de böyle çalamaz ha. Kuşlar yuvasından uçar mıydı ki? Bulutlar yağmurdan kaçar mıydı ki? Yaylada çiçekler açar mıydı ki? Dağlar kar olmazdı sen olmasaydın. Dostlarım el oldu senin uğruna, gözlerim sel oldu senin uğruna, sefaim del oldu senin uğruna. Gurbet zor olmazdı sen olmasaydın. Bu şiiri de, bu türküyü de Mehmetçik ve Mehmetçik bekleyen ailelere benden armağan olsun.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Yıllardır dinleyenler programda tarzımızı, edamızı, tavrımızı, fikrimizi, zikrimizi biliyorlar. Bu nedenle de zaten her gün fırsat buldukça arabasında, evinde, iş yerinde dinleyenler var. Ama her geçen günde tavsiye üzerine veya tevafuk üzere, yani belki arabasında, belki evinde, belki iş yerinde radyoyu karıştırırken, belki ne zamandır duyuyordu da bugün nasip oldu, daha yeni dinleyen, sesimi yeni duyan, yeni tanıyanlar var. Üzerinde çok durduğum mevzular vardır. Onlardan biri de şudur: birilerinin senin değerini bilmediğini mi düşünüyorsun? Ya kıymet bilmiyorlar mı diyorsun? Böyleleri için boşa mücadele vermeyeceksin. Layık oldukları insanlarla bırakıp, bak, arkana bile bakmadan yoluna gideceksin.

0: Önemli kural: eğer soru sormazsan cevap her zaman hayır olur. Eğer ileriye adım atmazsan her zaman aynı yerde kalırsın. İstediğin şeylerin ardından gitmezsen onlara hiçbir zaman sahip olamazsın.
1: Olumlu düşün, anı yaşa ve gölgeyi dinle. Çok şey değişecek.
0: Aynen öyle. Bu şarkıdaki gibi dayan yüreğimde, pes etme. Sen gayret et. Allah vermezse daha iyisini vereceği içindir. Veya o istediğin senin için hayırlı değildir.

0: Allah dostu ne diyordu? Hırs sebebi hasarettir. Hasarlarımızın, hüsranlarımızın en büyük nedeni hırs. Azim, gayret, şevk başka bir şeydir. Hırs başka bir şey. Rabbim onun razı olacağı meselelere gayret eden, yasakladığı ne varsa da hırslanmayan, uzak duran kullarından et. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız inşallah. Allah izin verirse, kaderde varsa. Radyo 7'mizde hem gündüz hem gece. Dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar. Evet, Talha Boravge ben, namı diğer gölgenizden. Şimdilik eyvallah.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.